Yine bir Ankara akşamı ve yine ıssız bir gecedeyim. Belli ki bu gecelerin sonu gelecek. Ya demir sürgülerin, mapusların, ranzaların bir köşesinde kalacağım. Ya da toprağın bir metre altında yer alacağım. Heh, bundan sonra kimine ata, kimine gider. Bizdeki yürek hepsine yeter. Kralına yol vermiş.

dinle şarkı. Yine sana yazılmış, yine sana bestelenmiş. Kelimesinde sen, mısrasında sen, her şeyinde sen varsın. Ben ister miydim böyle bir sevdanın, böyle bir aşkın, böyle bir sevginin içine düşeyim? Gönül bu, sevdi bir kere ne dersin ki?

erken gördüm hayatı. Yaşamaktan soğudum. Ben bir genç ihtiyarım, hızlı yaşadım ve yoruldum. Ne ağlar ne gülerim sanki taştan biriyim. Allah'ın kullarından sanki ayrı gibiyim. Sen tanrısın Allah'ım, sen yalnızsın her zaman. Ben de yalnızım tanrım, ya ben neyim, ya ben neyim o zaman, ya ben neyim o zaman.

gurbetten yazıyam sana. Gözlerim yaşlı ağlıyam hani. 22 yaşıma kadar hatalarımla, günahımla, sevabımla kol kanat oldum bana, sahip çıktım. 22 yaşımdan sonra Avrupa'ya gittim. İnsanlık var, medeniyet var diyorlar anne buralarda. Nerede anne, nerede? Bir yanım zorda, bir yanım darda anne. Bu dünyada tek bir vasiyetim var. Ölür isem

Seninle ilk tanışmamız var ya hani. Bir anda tutulmuşum ben sana. Hiç böyle sevmemiştim kimseyi. Yemin ediyorum. Hiç böyle hissetmedim.

0: kutsal topraklara, Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

0: Burası Radyo Lider İzmir. Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

Acısız sevginin, vefasız sevgilinin, bomboş kalan bir elin acısını bana sor. Bana sor yalnızlığı.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

Kekik kokusu duydum. Kekik kokusu koynunda huysuz gecenin. Uyandım birdenbire. Haydi dedim. Yüreğim gidelim bu şehirden. Bu şehir koparmak istiyor ben özlemlerimden. Yorgunum. Çünkü yorgunluğumun yaşamak gibi bir anlamı var. Yine de yaşamaktan duyduğum mutluluğun tadına düşmanlarım ulaşamazlar.

Bir kuş çiz yavrum yüzüme gözyaşınla. Bir kuş tel tel kirpiklerin kanat olsun. Bir kuş çırpınan kalbi dudağımda. Bir kuş yavrum sıcaklığın beni bulsun. Bahar gelmiş balam benim, bahar gelmiş dayanmış. Dalda yaprak bebeci, suda köpük uyanmış. Kuzulara özenmiş kızım benim, körpe sesler dinlenmiş. Ay ışığında yanmış yavrucuğum, onun için beyazmış.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

0: Radyo Lider İzmir.
1: An vardır bir ömür yaşanamaz. An vardır yaşanır, bir ömür unutulamaz. Zaman bir tilkidir, kurnaz ve kaçak. Kaçan zamanın götüremediği, silinip giden mekanlara inat, yaşayan ve yaşatılan anlar vardır. Zaman kaçsa da dört nala, zaman bütün kolpalarını çekse de, yaşandığı yerde sonsuza dek yaşayanları bekleyen anlar vardır. Kimi zaman biter mi bu acılar dediğin halde biten, bitmemesi için dua ettiğin halde biten, mutlulukların yaşandığı anlar. Sigaranı çekme öyle. O sigara, o sigara değil, yakmaz genzim. Çaydan çektiğin yudumlar da değişmiş. Garsonlar üniformalı. Adını unuttuğun kahvecinin kendi de yok. Sabahladığın kahvehanede. Oysa çok oturmuştum burada. Hoş geldin diyen yoktu. Az ötede oturduğun evin adresini de hatırlamazsın şimdi. Gelen icra memurları bile unutmuştur adresi. Yine aynı şarkı. Hani o bırakıp giderken beni. Vallahi hiç bırakmadım diye bağırmak vardı. Bağıramazsın ki. Efes güneşini cila yapmadın ki. Hem Hasan'la öbürü kimdi? Oysa İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde karşılaşırdın sık sık. Hani bir gece vakti yurdun önünde bütün gözlüklülere hastayım ulan diye nara atmıştı. Neyse, o anın şahitleri de yok şimdi. Bir de üstüne üstlük adın da değişmiş. Üniformalı garson Sabri abi çay alır mısın diyor. Mekandan olsa gerek. Takıldım kaldım. Oysa pasaportta veya Ömer Ağa'da çay içmek vardı hesapta. Dur gitme. Oysa neler yaşandı bu şehirde? Ulvi davaların dikenli yollarında ne ihanet pazarları kuruldu. Hülasa, dönmem bu şehre bir daha demiştin. Döndün. Belki de daha çok döneceksin. Dönmem sandığın dönülmezlere. Yaşadığım anlara emanet ettiğim kavgamı bıraktığım yerden vermeye döndüm bu şehre. Ey anılarımın şehri. Ey dönmemi döndüm yapan şehir. Bana verdiğin bir hediye 4 oldu. Şimdi yalnız değilim, 5 olduk. Sıra bizde. Bu kavganın sonu belli. Hırpalatma istersen kendini. Pes et. Pes et. Ey kavgalarımın şehri. Pes et.
0: Burası Radyo Lider İzmir.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

kör hali. Yaşadım sevginin en kör halini. Şimdi gel de ister seyret. Benim senden sonraki hali.

acımı içime gömmekten, her gelene bir parçamı feda etmekten, umut ektim derken gözyaşı biçmekten, hayat bir serüven mi yoksa yokuşu bitmeyen merdiven mi?

Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232-402-6565. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

0541 0541 781 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

0: Burası Radyo Lider İzmir. Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

Baharı bekleyen kumrular gibi. Sen de beni bekle, sakın unutma. Ellerin havada, gözlerin yolda. Bir tanrıya.

Yanımdan geçerim, senden vazgeçme. Umurumda değil yaşamak, ölmek. Yanımdan geçerim, senden vazgeçme. Olur bu aşkı bir anda silmek. Yanımdan geçerim.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

780 4750 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası

ve son aşkımdın gençlik çağımda. Sevgi çiçeğimdin gönül bağımda. Öyle yer etmiştin kalp otağımda. Sıla mı, gurbet mi, adını sen koy, adını sen koy.

0: reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız Parkı'yla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.

0: 0541 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir.
1: Keyfe Değer Kafe Koçero katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

0: kendimizi methetme gibi olmasın. Daha doğrusu takdir Allah'ın ve seyircinindir ama elimizden gelen her şeyi yaptık.
1: Çok
0: ve çok da güzel oldu aga.
2: Keyfe Değer Kafe Koçero katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

Murat'la Gönülden Gönüle. Cümleten selamünaleyküm. Hayırlı, huzurlu, güzel bir akşam diliyorum. Hepinize sağlık, sıhhat, afiyet dileklerimle cezaevlerinde abi, kardeş, abla, kız kardeşlerim. Hepinize sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. 87.5 Lider FM'den Murat ben. Hepinize sevgiler, selamlar. Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısıyla programımızın açılışını yapacağız. Sonrasında kardeşlerimin harmanladığımız böyle bir karma kayıt mesajlarını saat 9'u çeyrek geçeye kadar paylaşacağım. Ama sonrasında WhatsApp üzerinden gelen mesajlarınızı gecenin ilerleyen saatine kadar kardeşlerimizle, dostlarıyla, sevdikleriyle paylaşacağız. Allah nasip ederse. Hadi bakalım Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısıyla Murat'la Gönülden Gönüle başladık.

0: Keyfe Değer Kafe Koçero katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Selamünaleyküm Murat abi, ben TKA17'den Furkan Kaçar. Aleykümselam Furkan kardeşim. Kader Birliği yaptım Aslan abilerim Serhat Avşar ve Mustafa Gül başta olmak üzere Murat Şimşek, Selim Akarçay, Barışcan Baykar, Emre Can Sürücü, Umut Kaygısız, Mustafa Arslan, Serkan İmran, Melih Çapak, Berkay Tıngır, Ardacan Güney, Emre Ozan, Furkan Acar, Can Özay'a selam olsun. Her saltanatın bir sonu vardır. Buna musallat taşları da şahittir. Murat abi ben TKA17'den Furkan Kaçar. Aynı kurumda ve farklı kurumlarda bulunan başta Can Dostum, Yusuf Kaymaz olmak üzere Ersin Yatkın, Bulut Över, Muhammed Arda, Gayret Aslan kardeşlerim, Emirhan Yiğit, Vedat Budak, Atalay Atıcı, Berkay Yurdakul'a selam olsun. Tarih olmamızı bekleyenler tarih yazmamıza tanıklık edecekler. Murat abi ben TKA17'den Furkan Kaçar. Başta kan bağım olmasa da can bağım olan aslan dostum Yusuf Kaymaz, aslan abilerim Serhat Avşar ve Mustafa Gül'le gece bir söz bırakmak istiyorum. Zaman her şeyi unutturur, ihaneti asla. Günlerimiz sayılı, hesaplarımız sayısız, az da sabır. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle canlarım. Selamünaleyküm Murat abi, ben TK17'den Serhat Avşar. Aleykümselam Serhat kardeşim. Öncelikle dostum Mustafa Gül ve aslan kardeşim Furkan Kaçar başta olmak üzere Murat Şimşek, Selim Akarçay, Barışcan Baykar, Emre Can Sürücü, Umut Kaygısız, Melih Çapak, Mustafa Arslan, İbrahim Küçük, Deniz Demir, Furkan Şerif Acar'a selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğimle. Murat abi ben TK17'den Serhat Avşar. Öncelikle kardeş koğuşumuz olan C10'da bulunan Alican Coşkun ve aynı kurumda bulunan Sedat Ulaş, Kadir Pehlivan, Ersin Yatkın, Devrim Atalay, Azat Bağran, Fuat Can Yılmaz'a selam olsun. Bir dik duruş uğruna nelerden vazgeçtiğimizi bir başı öne eğilmeyenler bilir. Murat abi ben TK17'den Serhat Avşar. İzmir hapishanelerinde bulunan dost kardeşleri Apo İbiş, Muhammed Arda Gayret, Yunus Kaya, Baran Kayalar, Berkay Tıngır, Mert Homurcuk, Hamit Arslan, Beytullah Demir'e selam olsun. Başı eğik olanın celladı çok olur, bizi ancak Allah yargılar. Murat abi ben TK17'den Serhat Avşar, can dostum Mustafa Gül ve aslan kardeşim Furkan Kaçar'la gece bir söz bırakmak istiyorum. 14 adımlık voltamız olsa bile dışarıda umutla yürüyeceğimiz çok yolumuz var. Elbet bir gün canlarım. Murat abi ben TK17'den Serhat Avşar, geceye bir söz bırakmak istiyorum. Korkaklıkta ar ve zillet, cesurca yaşamakta şeref ve namus vardır. Hızlı bir yaşam, gizli bir mücadele. Şerefiyle atan tüm bordama mahkumlarına selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben TK17'den Mustafa Gül. Aleykümselam Mustafa kardeşim. Can dostum Serhat Avşar, aslan kardeşim Furkan Kaçar başta olmak üzere Murat Şimşek, Selim Akarçay, Barış Can Baykar, Emre Can Sürücü, Umut Kaygısız, Mustafa Arslan, İbrahim Küçük, Recep Bakır ve başka kurumlarda bulunan aslan kardeşim Zontaş, Hasan, Muhammed, Arda, Gayret, Ersin Yatkın, Devrim Atalay, Efecan Taş'a selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğimle. Murat abi ben TK17'den Mustafa Gül. Kader Birliği yaptım. Aslan kardeşlerim Serhat Avşar ve Furkan Kaçar'la geceye bir söz bırakmak istiyorum. Yaşanan gün nasıl olursa olsun umutla beklenen gün her zaman güzeldir. Çünkü insanın geçmişi kayıplarla, geleceği umutlarla doludur. Ve unutma ki bu zorlu yolculuğun sonu çok güzel olacak. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle

0: aslan dostlarım. Murat abi ben T2A17'den Mustafa Gül. Gece bir söz, ateşten gömlekler giydik, sevgiden düşler kurduk. Her savaşta vardık, zaferde de mutlaka var olacağız. Şerefiyle atan tüm kader mahkumlarına selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3A7 koşulan Sedat Bulut. Aleykümselam Sedat kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Abi dost kardeşlerim Barat Kurtay, Yamanlardan Serdar Budak, Yunus Ersoy, Ali Kop Bingöl, Salih Aydın, Namıdar İbrahim Şeren, Lodos Şahin Bekten, Umut Ökmen, Ferdi Serez, Ahmet Güçman, Hamza Önay, Gökay Öztürk, Fırat Bozkurt, Antalyalı boksör Kemal Yılmaz ve değerli kardeşlerim Efe Uz ve Emre Birol'a da selamlarım. Baki'de sizleri seven, sayan ve özleyen abiniz Sedat Bulut. Selamünaleyküm, aleykümselam. T3A7 koğuşundan Sedat Bulut. Farklı koğuş ve kurumlarda yatmakta olan abi dost kardeşlerim, başta değerli büyüğümüz Mahir Uz olmak üzere Efe Uz, Emre Birol, Yusuf Ezirkan, İnan Kaplan, Fırat Çelik, Şehmuz Sevim, Murat Bazara, Yiğit Yılmaz, Namıder Japon, Fırat Çelik, Mehmet Koç, Fatih Boran, ismini sayamadım tüm abi kardeşlerime de selamlarım Baki'dir. Biz T3A7 koşulan Ünal Yılmaz ve Hamza Önay, başta kader birliği yaptığımız Şahin Bekten başta olmak üzere akabinde kadın kapalıda yatmakta olan değerlilerimiz Yağmur Yılmaz ve Eda Nur radyo başına. Gün gelir de karalar bağlarsa, yüreğiniz ihtiyaç duyarsanız bize bir selamınız yeter karanlıkları aydınlatmaya. Ve aynı koğuşta yatmakta oldukları değerli ve kıymetli ablamız Melike Baran'a da bin selam olsun. Murat abi ismi geçen değerlilerimize Barış Kahraman'dan arada bir şarkısı armağan olsun. Ben T3A7 koşulan Şahin Bekten, kıymetli ve değerli dayım Ferdi Seres başta olmak üzere can yoldaşlarım Hamza Önay ve Ünal Yılmaz akabinde Yunus Ersoy, Serdar Budak, Berat Kurtay, Sedat Bulut, Aytaş Titiz, Hasan Özsarman, Ali Kobingöl, Azat Seres, isminiz sayamadım bütün dostlarıma da bin selam olsun. Ben sizleri seven Şahin Bekten.
1: Keyfe Değer Kafe Koçero tüm mahkumlara hayırlı tahliye.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B11'den Kepçe Eren Dinçer. Aleykümselam Eren kardeşim. Senin sesinden başta Aslan abim Fırat Gezgin, dayım Erkan Ecellioğlu, abim Berdan Doğanay, Ceviz Kıran, dayım Akındal, canlarım olan Aslan abim Cio Yaşar Doğanay, amcam Recep Övür, Erhan Teker, Vedat Vermez, Hasan Kula, Orhan Atul, Kadir Özkurt, Bozo Uçan Kuş, Aza Çalıkılıç, Edip Ünal, bu dost ve abilerime selam ediyorum. T1B11 koğuşuna Tan Taşçı'dan gidişat şarkısı armağan olsun. Herkesi Allah kurtarsın. Selamünaleyküm Can abi Murat Bingöl. Ben T1B11'den Eren Dinçer yani Kepçe. Aleykümselam Eren kardeşim. Abi senin aracılığına Gürkan Tilki, Devran Tercan, Enes Genç, Esat Tuna Akdeniz, Atakan Koçak, Baran Berşe, Kadir Tosun, Diyar Gündüz, Umut Kaygısız, Ali Şantaş, Batu Şimşek, bu abi dostlarıma selam olsun. Gecenin şarkıları abim Fırat Gizgin, dayım Erkan Ecellioğlu ve abim Berdan Doğanay Ceviz Kıran'a armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abim. Ben T1B11'den Domdom Ati yani Atakan Karadere. Aleykümselam Atakan kardeşim. Buradan senin aracılığınla değerli dost ve abilerime sesleniyorum. Başta değerli olan Escobar abim Fırat Gezgin, Kuruçay'ın lideri Erkan Ecellioğlu ve benim için değerli olan dost kardeşlerim Erhan Teker, Orik, Orhan Atu, Berhan Batın, Doğanay Örneköy'den, Cix, Cemal Yıldırım Yeşilyurt'tan, Öcü, Özcan Kırım, Furkan Alkaş, Cio Yaşar, Doğanay, Mustafa Doğan Dede, Emer Kadir Öztürk yani Raftik, Bozo Uçan Kuş, Azat Çalıkkılıç'a. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B11'den Domdom Ati yani Atakan Karadere. Buradan senin aracılığıyla dost kardeşlere sesleniyorum. Ercüment Er Yılmaz, Olcay Er Yılmaz, Efecan Demirci, Hasan Demirci, Volkan Kızılyel, Berke Gezersoy, Ahmet Teker, Salih Şen, Samet Özdemir, İbrahim Özdemir, Tolgahan Balcı, Yılmaz Can Çekici, Altan Serin, Kobilay Serbest, bu derlilere tüm çalan şarkılar armağan olsun. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. İyilerin intikamı kötülerin günahından daha acı. Selamünaleyküm Murat abim. Ben T1B11'den Orhan Atu yani Orik. Aleykümselam Orhan kardeşim. Başta Escobar abimiz Fırat Gezgin olmak üzere liderimiz Erkan Ecellioğlu, dostum Erhan Peker, can dostlarım Berdan Doğanay, Ceviz Kıran, Hasan Kula, Cio Yaşar Doğanay, Akındal, Eren Dinçer, Vedat Vermez, Furkan Alkaş, Atakan Karadere, Cix, Cemal Yıldırım, dayımız Mehmet Öncü, bu derlere selam olsun. Çalan tüm şarkılar Erkan Ecellioğlu.

0: Hasan Kula ve Berdan Doğan'a ceviz kırana armağan olsun. Murat abi, ben T1B11'den Orhan Asu yani Orik, senin aracılığınla dost abi kardeşlerime sesleniyorum. Furkan Çubukçu, Azat Erol, Furkan Bildirici, İbrahim Ethem, Baran, Mert Ceyhan, Furkan, Yanık Enes Köse, Anal Kotman, Vedat Budak, Gökhan Er, hepinize bin selam olsun. Çalan tüm şarkılar abim Fırat Gizgin ve Erhan Peker'e armağan olsun. Selamünaleyküm Can abim, ben Berdan Batın, Doğanay ceviz kıran, aleyküm selam Berdan kardeşim. Başta babam Reis Doğanay ceviz kıran ve ceviz kıran kanı taşıyan herkese selam olsun. Ayrıca abim Fırat Gezgin, dayım Erkan Ecellioğlu, dayım Ali Turap Diyentüs kardeşim, Cio Yaşar Doğanay, canlarım Akındal, Hasan Kula, Erhan Teker, Ercan Bali, Vedat Vermez, Dede Emer, Yusuf Vak, Eren Dinçer, Furkan Alkaş, Orik Orhan, Bozu Yusuf, Azat Çalıkılıç, Buca FD olan Mert Aslan'a, Kabadayı Yunus Sepet Ören'e bin selam olsun. Şarkılar T1 B11 koğuşuna armağan olsun. Ayrıca sana da selam olsun. Kral insan Murat Bingöl, estağfurullah, sağ olasın Berdan kardeşim. Selamünaleyküm güzel insan Murat abim, ben T1 B11'den Berdan Batın, Doğanay ablam, Başak İvak ceviz kıran, Ece Ulak'a yarın ceviz kıran, Meltem Beydilli ablalarıma, Tülay Çakmak, Meltem Toprak'ta, halam Çağlar Beydilli kardeşim, Bozo'nun derlisi Bursa'nın de kardeşime, ayrıca Tepecik, Murteke, Kuruçay'da tüm abla ve kız kardeşlerime selam olsun. Bugün çalan en güzel şarkılar ablam Başak İvak ceviz kırana ve Ece Ulak'a armağan olsun. Ben Berşan Batın, Doğanay. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4 B17 koğuşundan Umut Akkuş, aleyküm selam Umut kardeşim. Başta dostlarım Emirhan Tapan ve Doğukan Taşar olmak üzere Serdar Ateş, Behçet Aslan, Kaan Demirkıran, Kerem Yavuz Bozo, Ömer Uraiç, Ömer Canter, Ozan Demir, Uğur Elçikol, Savaş Kırmızı Gül, selam ediyorum Yusuf Kaymaz'a da selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi, T4 B17 koğuşundan ben Emirhan Tapan, aleyküm selam Emirhan kardeşim. Başta dostum Doğukan Taşar olmak üzere benim için derdiler Behçet Aslan, Serdar Ateş, Ozan Demir, Umut Akkuş, Uğur Elçikol, Berkan Karadere, Burak Kaan Karadere, Serhat Aslan, Onur Çoker, Suat Konuk, Mert Güler, Ömer Canter, Kerem Yavuz, Ömer Uraiç, Serkan Polat olmak üzere tüm dost abi kardeşlere selam ediyorum. Gece bir söz, hayattaki en önemli şey tecrübedir, onu kazanmak için önce kaybetmek gerekir. Ben 4 nolu B17 koğuşundan Doğukan Taşar, başta dostum Emirhan Tapan olmak üzere Behçet Aslan, Serdar Ateş, Suat Konuk, Mert Güler, Umut Akkuş, Kaan Demirkıran, Savaş Kırmızıgül, Ömer Canter, Kerem Bozo, Uğur Elçikol, Ozan Demir, Alper Demirtaş'a bin selam ediyorum. Gece bir söz, hayata korkusuzca bakanlar ölümden korkmazlar. Ben 4 nolu B17'den Behçet Aslan, başta Aslan abim Azat Başak olmak üzere can dostlarım Doğukan Taşar, Emirhan Tapan, Ozan Demir abilerim, kardeşlerim Muhammed Şen, Umut Akkuş, Serdar Sönmez, Ömer Canter, Kerem Gezer, Ümit Alper, Savaş Kırmızıgül, Uğur Elçikol, Bengin Orhan, İbrahim Kırcan, Mert Güler, Suat Konuk, herkese selam ederim. Murat abi, ben B17 koğuşundan Ali Kerem Yavuz yani Bozo, başta abilerim Emirhan Tapan, Doğukan Taşar, Serdar Ateş, Kaan Demirkıran, Umut Akkuş, Savaş Kırmızıgül, Behçet Arslan, Uğur Elçikol, Ozan Demir, Ömer Canter, Ömer Uraiç, Zeydan Dal, Numan Furkan, Önal Tuna Candan, Serkan Polat selam olsun. Gece Emirhan Tapan'ın sözünü bırakıyorum, geceleri seviyoruz diye kimse kendini yıldız zannetmesin. Ben T4B17 koğuşundan Ömer Canter, başta abilerim Emirhan Tapan, Doğukan Taşar, Serdar Sönmez, Ozan Demir olmak üzere Umut Akkuş, Kerem Yavuz Boza, Ömer Uraiç, Uğur Elçikol, Kan Demir Kıran, Behçet Aslan, Savaş Kırmızıgül, Ömer Faruk Gülsever, Burak Timuçin, Serkan Polat selam ediyorum. Gece Emirhan Tapan'ın sözüyle, hayattaki en önemli şey tecrübedir, onu kazanmak için kaybetmek gerekir. Ben B17 koğuşundan Kan Demir Kıran, dostlarım dostlarım Doğukan Taşar, Emirhan Tapan, Behçet Arslan, Umut Akkuş, Uğur Elçikol, Kerem Yavuz, Ömer Uraiç, Serdar Ateş, Ömer Canter ve başka kurumda olan dostlarım Alper Demirtaş, Emrecan Bingöl, Cüneyt Büyük, Mert Esen, Yiğit Yıldırım selam olsun. Zorluklar bizi test edebilir ama yok edemez, sizleri seven kardeşiniz Reşo.
1: Keyfe Değer Kafe Koçero katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

Selamünaleyküm Murat abi, ben eski İzmir'den Hakan Baydar. Aleykümselam Hakan kardeşim. Menemen'de yatmakta olan canım kanım abim Yavuz Selim Baydar ve tüm dostlara selam olsun. Canım abim, gözümüz hep yollarda, en yakın zamanda seni aramızda görmekten gurur duyacağız. Senin varlığın bizim için en önemli detaydır. Biz ailen olarak her zaman yanındayız. Kardeş olmak zor zamanlarda yanında olmayı bilmektir. Senin için burada dışarıda mücadeleye devam ediyorum. Yüreği korkak olanlar kaçarak yaşasın. Bizler her koşulda aslan gibiyiz. Sevinçekten üzülmedim ki şarkısı canım abim Yavuz Selim Baydar'a armağanım olsun. Murat abi, ben eski İzmir'den Hakan Baydar, Menemen Kapalı A28 koğuşunda yatmakta olan canım kanım abim Yavuz Selim Baydar'a kader ortaklarından selam olsun. Seni özlem ve hasretle de bekliyoruz. Abim, yakındır buluşacağız. Abi, sen bana güçlü olmayı öğrettin. Şimdi bu gücü senin için taşıyorum. Özgür günlerde birlikte daha güçlü bir şekilde vefa bilmeyene ayıracak zamanımız, kıymet bilmeyene verilecek selamımız yok. Sen bir aslan markasısın Yavuz Selim Baydar. Blok 3'ten çalan bütün şarkılar abime armağan olsun. Murat abi, ben Menemen A28 koğuşundan Yavuz Selim Baydar. Öncelikle kaplan kardeşler Deniz Karaba, Özgür Karaba, Emirhan, Öztürk, Halil, Özdirek, Zeki Kaya, Burakcan, Şahin, Mahsun Doğan, Berhan Teliman, Murat Ögen'e, Esat Candan, Aliş Emen, Burak Baş, Kerem Gezer, Mesut Gür, Barış Terim, Oktay Kalabalık, kalbi gönlü bir olan şerefli yatan bütün mahkumları Allah kurtarsın. O yüzden yapar mısın tanımamış gibi bu derde de armağan olsun bu güzel şarkımız.

0: Alemin lideri Lider FM'de Murat'la Gönülden Gönüle programında duygularınıza tercüman oluyoruz. Hasretinizi, özleminizi, duygularınızı en güzel şekilde ifade etmek için bir mesaj kadar yakınız. Bize ulaşmak ve bilgi almak için hemen arayın. 0541 780 47 50 0541 780 47 50
1: Ben Üçlüoğlu A12'den Gökhan Karakoç. Öncelikle hücrede bulunan değerli dostum Emrah Tatlı, Serhat Sayın, yani Müşko, aynı kurumda bulunan Oğuzhan Akar, Tayfun Akar, Mahmut Tunç, Adem Çat, Emircan Kaya, Mert Ütücü, Mert Yıldırım, Gencer Atıcı, Ozan Akyol, Müfit Can, Kürşit Akkaya, Fırat Acıbuca, Ferhat Türkmen, Sergen ve Göktemir Gezgin, İbrahim Akar, Ödemiş D'de bulunan değerli abim İrfan Kıyak, Poçaçık'ta bulunan kardeşim Koray Öztürk, Manisa T'de bulunan abim Emin Güneş, Gökhan Karamanlı, Turgay Türk, dostum Ege, dostum Uğur Ece, Ömer ve Engin Aykaç ve kampüste bulunan tüm Manisa merkez ve kasaba mahkumlarına selam ediyorum. Şerefiyle bitirilmesi gereken en asil görev hayattır. Gökhan Karakoç. Ben T3A12'den Mert Ütücü, başta kıymetli ve değerli abim Gökhan Karakoç, akabinde abi kardeşlerim Serhat Sayan, yani Müşko, ayrancılardan Rıfat Yılmaz, Çağrı Polat, Şahin, Engin, Bengin, Orhan, Ömer, Erciyes, Adem Çat, Azat Demirhan ve Veli Çetin, Veli ve Çetin Kızıltepe, Fırat Acıbuca, Fırat Özpolat, Arman Eleptos, abimin derlisi Emrah Tatlı Foça'da olan değerli dostum Koray Öztürk ve Mert Teke, bu aslan kadrosuna bin bir selam ediyorum. Zor olan adil olmaktır. Ben bir haktan korkarım, bir de haksız olmaktan. Mert Ütücü. Her nasip vaktine esirdir. Ben Menemen C2 koğuşuna reis Harun Güven. Öncelikle şerefli atan tüm dost abi kardeşlere bin selam olsun. Ayrancıların babası Turan Afşar başta olmak üzere canım abim Tolga Kartal, Yusuf Ekrem Şahin, Asarlık Önderi Alaaddin Akta, Halo Cumali Kasır, Özden Öz kardeşim, Fırat Acar, Bornavalı Ömer Cengiz Yüksel, Abdullah Yapıcı, Namıder Can Polat, Nurullah Oğultu, Namıder Minik, Karşıyakalı Ceyhun Karabağlı, bu derlere Halit Bilgiç'ten de şarkısı armağan olsun, unutmayın. Yıllarını boşa geçirmiş gençler hokkabaz abilerin kurbanıdır. Bu saatten sonra yanımda sen ol, karşımda kimin olduğu umurumda bile değil, tüm dünyayı baş kaldırırım da senin bir çift gözüne kurban olurum. Güzel şeyler zorlu yollardan sonra geçse de ben seninle bütün zorluklara varım. Sen yeter ki elimi hiç bırakma. Ben Menemen C2 koşulan reis Harun Güven. Kadın kapalıda yatmakta olan kalbim, dünyam Naciye Güven. İki gözümsün, can özüme linet.

gerçekten Merse şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat Bingöl abim. Ben Menemen J2'den Tolga Kartal. Aleykümselam Tolga kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan ayrancıların babası Turan Afşar dostum Reis Harun Güven. Can abim Ceyhun Karabağlı kardeşim Latif Can Doğan Hasarlı'nın sefiri Alaaddin Akta Aslanlar Aslanı kardeşim Ömer Cengiz Yüksel Adanalı Cumali Kasır Alaçatılı Batu Başar Diyarbakırlı Muhammed Kılıç Halo Murat Altında Gece Reis Harun Güven kardeşimin sözünü bırakmak istiyorum. Duvarlar bedenimi tutar özgürlüğümü değil. Kadın kapalı yatan dostumuz Gülşah Kıra'da

Berhan Teliman yani Zanlı Aslan abim, özlenen ve beklenensin. Saygılarımı, sevgilerimi sunarım. Elbet açılacak kilitli kapılar. Bu esaret son bulacak. Kardeşlerin her zaman yanında. Yarınımız yok bizim. Dün fark etmiyordu, bugün hiç fark etmiyor. Esaret altında bile duruşunu bozmayan Aslan abim Berhan Teliman. Emirhan Yiğit abiye de selamlar. Aslan abim Berhan Teliman'a Ahmet Kaya'dan ölümü özledim anne. Yaşamak isterken delicesine şarkı sarman olsun. Saygılarla ben Bayraklı'dan yarınsız Reşat Tony'yim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen C6 Koğuş'tan Emirhan Yiğit. Aleykümselam Emirhan kardeşim. Benim için değer ve önem arz eden dostlar Hüseyin Şimşek, canım kanım Berhan Teliman yani Zanlı. Abim Burak Yiğit, Yusuf Kaymaz, Eşkıya Mehmet Ali, Alak Furkan, Kaçar, Mayke, Alican, Yaşar, Doğukan, Daşik, Serhat Arca, Talha Aslan, Vedat Budak, Muhammed Kırgıl, Ahmetcan Öztürk, Ünalak Yıldız, Berk Odabaş, ismini zikrettiğim canlara çok selamlarım bakidir. Berhan Teliman yani Zanlı der ki, dünya ve içindekilerden korkan namerttir, bazı yaşamlar ölümden beterdir. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C6 Koşuna yatmakta olan Serhat Yalçı yani Basmaneli. Velo aleykümselam Serhat kardeşim. Benim için değerli olan canlar liderimiz Hüseyin Şimşek, canımız kanımız Aslan Berhan Teliman yani Zanlı başta olmak üzere Ömer Koçu, Melika Ampalalı, Cüneyt Çetin, Resul Pervane, Ergün Pervane, Taner Subaşı, Fuat Afindi, Kadir ve Ruhat Üstünda, Yusuf Ateş, Çıran Ateş, bu derlere selamlarım bakidir. Berhan Teliman yani Zanlı der ki, dost ve düşman iyi bilsin ki ben dostluğu da düşmanlığı da en had safhada yaşadım. Dostumu da unutmadım, düşmanımı da. Her şeyin günü zamanı geldiğinde sakın korkmayın, düşman değil dostlarımın sessizliği için, yani dostlarımın sessizliği için geleceğim saygılarımla. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1 C16'dan Bayraklı Borsa'dan Resul Yıldız. Aleykümselam Resul kardeşim. Benim için çok kıymetli dostum A10'da olan Reber Hacıoğlu, Yusuf Kaymaz, Mehmet Ali Alak, Ahmet Cintan, Ahmet Dündar, Hasan Soğan, A16'da olan Aslan kardeşim, Çamdibili Sarı, Oğuz Soluk, Gündoğan Doğan abim, Azat Zirek, Halil İbrahimler, A1'de olan kardeşim Roşat Demir, yeğenim iki gözüm Yakup Alp Dündar, Sedat Duman kardeşim, 2.0'da olan Yunus Ülger ve Yunus Kalkan, 4.0'da olan canım ciğerim Ferhat Arslan ve Kadir Dağ, dostum Osman Elçi'ye selam olsun. Tüm dostlara selamlar, ben Resul Yıldız. Murat abi, ben 1.0'lu C16 Bayraklı Borsa'dan Resul Yıldız, aynı ortamı paylaştım. Bana dost olan başta Selahattin Yıldırım Türk, Gencay Halil İbrahimler, Bornovalı Sedo, Mustafa Çakır, Selçuk Bolat, iki gözüm Murat Yurdagül yani Rus Çiko, kardeşim Yiğitcan Deveci, Efe Oktay, Murat Canpak, dostlar Emrah Timur ve Coşkun Timur, kardeşimiz Samet Kırk Dişçioğlu, Murat Gülşen, dostlar Burak Çakmak, Fatih Özışık, Azat Özışık, Can abim Şakir Söylemez, Emrah Topçan, derdi canlara bin selam olsun. Sizleri seven dostunuz Bayraktan Resul Yıldız. Benden öncekilere benzemem, benim adım Resul Yıldız.

Alemin lideri Lider FM'de Murat'la Gönülden Gönüle programında duygularınıza tercüman oluyoruz. Hasretinizi, özleminizi, duygularınızı en güzel şekilde ifade etmek için bir mesaj kadar yakınız. Bize ulaşmak ve bilgi almak için hemen arayın. 0541 780 47 50 0541 780

0: TK1 Koç'tan Uğurcan Bilgi, aleykümselam Uğurcan kardeşim. Başta Aslan amcam Eyüp Gürgür olmak üzere kader birliği yaptım dostlar. Atakan Koçak, Doğukan İrin, Bertu Er Özçınar, Hasan Maden, Ahmet Fırfır, Emin Sırtlan, Özgür Bulut, bu derlere selamlar. Beni tanıyan tüm herkese selam olsun. Blok 3'ten Escobar şarkısı armağan olsun. Ben TK1'den Uğurcan Bilgi, başka kurumlarda bulunan abi kardeşler, başta abim Abdi Bilgi, Agit Fırat Çergen, Alpaslan Aldanmaz, Ertuğrul Gürgür, Sebo Alakuştekin, Ozan Dağhan, Polat Denerli, Emin Karaçalı, Hayati Çankaya, Erol Özbaylak, bu derlere benden selam olsun. Beni tanıyan tüm herkese selam olsun. Sevinçek'ten Uğur Benim şarkısı armağan olsun. Ben TK1 koğuşundan Ahmet Fırfır, öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Eyüp Gürgür başta olmak üzere kamba olmasa da camba olan abilerim Hasan Maden, Samet Kılıç, Atakan Koçak, Uğurcan Bilgi, Bereket Akmeşe, T3'te bulunan kardeşim Zeki Durgay ve Hasan abimin kuzeni bir nolda olan Turhan Korunur, bu derlere selamlarım bakidir, sizleri seven Ahmet Fırfır. Selamünaleyküm Murat abim, ben TK1 koğuşundan altında Kandereli Keko Hasan, yani Hasan Maden, aleykümselam Hasan kardeşim. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Eyüp Gürgür başta olmak üzere Samet Kılıç, Atakan Koçak, Ahmet Fırfır, Erdinç Ballıkaya, Davut Demirkıran, Halis Gül, Doğukan İrin, Çakır Koçak, Baran Şimşek, Uğurcan Bilgi, Bertu bulunan Eray Dönmez ve bir nolda kuzenim Turhan Korunur'a selamlar olsun. Murat abi, biz TK1 koğuşundan Altındağlı, Kandereli, Keko, Hasan Bucalı, Samet Kılınç ve Aslan kardeşim Ahmet Fırfır. Biz bırakalım kendilerini dev aynasında görenler, bizler her kimsenin mevki konumuna bakmadan yapılan her yanlışın hakkını vermiş insanlar olarak devam edeceğiz. Sana da selam olsun Murat abi, aleyküm selam kardeşlerim. Murat abi, ben TK1 koğuşundan altında Kandereli Keko Hasan, yani Hasan Maden, kadın kapalı B7'de olan canımdan çok sevdiğim yoldaşım ahiretliğim olan Gamze Maden'e sesleniyorum. Canımın yarısı, benim kalbi güzel sevdiğim, sana olan sevgimi, aşkımı, özlemimi anlatmaya kelimeler yetmez. Allah'a yemin olsun ki seni her şeyden, herkesten çok seviyorum ve çok özlüyorum. Sen iki cihanda benim helalimsin, kalbimin sahibi Gamze. Murat abi, ben TK1 koğuşundan altında Kandereli Hasan, yani Hasan Maden, kadın kapalı B7 olan kalbimin tek sahibi kadınım Gamze Maden'e sesleniyorum. Sol yanım, yaşama sebebim, bu deli seni her geçen gün daha da çok severek ve özleyerek kavuşacağımız günü bekliyorum. O gün gelecek, buna inanıyorum ve ondan sonra bir an bile ayrılmayacağız, sana söz veriyorum. Seni canımdan çok ama çok seviyorum ve özlüyorum, seni çok seven kocan Hasan Maden.
1: Keyfe Değer Kafe Koçero tüm mahkumlara hayırlı tahliyeler diler.

Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Menemen Çay Tipi'nde yatan Bayraklı'dan Dersimli, Dayı Fırat, İmrak, İzmir cezaevlerinde yatan abilerim, kardeşlerim olan Güney Sak, Yılmaz Sak, Volkan Yılmaz, Özgür Gündoğan yani Red Kit, Onurcan Daşdemir, Can kardeşlerim Durmuş Mankır, Sabri Demircan, Ufuk Erengül, Selahattin Güven, Burak Karabaş, Keko Murat, Hıdır Kurban ve Konya Erli'de bir nolu T-Tipi'nde yatmakta olan öz kardeşim Efkan Altun'a Rabbim tez zamanda sevdiklerine kavuşmayı nasip eylesin inşallah. Hepiniz Allah'a emanet olun. Çalmış olduğunuz bütün Kürtçe şarkılar onlara gelsin. Hayırlı yayınlar. Ben Menemen T-Tipi'nde yatan Bayraklı'dan Dersimli, Dayı Fırat, İmrak, aynı kurumda yatmakta olduğum abilerim, kardeşlerim, dostlarım ve yeğenlerim olan Velat Çelik, Gültepeli, Uğur Aktaş, Apo İlba, Emir Kızılay, Mert Kına, Kadir Aydemir, Mesut Çolak, Yunus Batur, Müslüm Adıyaman, Muhammed Kaplan, Mertcan Ogan, Ahmet Aksöz, Ferdi Kızılkaya, Rabbim tez zamanda sevdiklerinize kavuşmayı nasip eylesin. Hepiniz Allah'a emanet olun. Çalmış olduğunuz bütün Kürtçe şarkılar onlara gelsin. Ben Menemen T-Tipi'nde yatmakta olan Bayraklı'dan Dersimli, Dayı Fırat, İmrak, farklı kurumlarda yatan dostlarım, abilerim, kardeşlerim ve yeğenlerim olan Cebrail Aslan, Albay Bülent, Onur Önder, Zımba, Azcan Yatmaz, Beton Şevket Vazgeçtim, Hamza, Murat, Kadir Bozkurt, Mehmet Şerif İnce, Deniz Sönükler, Oktay Önük, Ahmet Gündar canımdan öte olan yeğenim Emre Darçın ve kadın kapalıda yatan kardeşim Bayraklı'nın gülü Ezo'ya Rabbim tez zamanda sevdiklerine kavuşmayı nasip eylesin.

0: Hepiniz Allah'a emanet olun. Çalınacak bütün Kürtçe şarkılar onlara gelsin. Ben Menemen T tipinde yatmakta olan Bayraklı'dan Dersimli Fırat İmrak aynı kurumda yatmakta olan abilerim, kardeşlerim, dostlarım, yeğenlerim olan Onur Ülgün, Uğur Ülgün, Bora Yılmaz, Şahin Demir, Apo İlboğa, Emir Kızılay, Uğurcan Karabak, Osman Gazi'den Demircan, değerli dostum Hişman Alabay, Azat Özışık, Velid Demirhat, Mersin'de yatmakta olan Ferdi Tan yani Bay Ördek ve de öz kardeşim olan Konya Erli, Y tipinde yatmakta olan Efkan Altun'a yüce Rabbim tez zamanda sevdiklerine kavuşmayı nasip eylesin. Hepiniz Allah'a emanet olun. Çalmış olduğunuz bütün Kürtçe şarkılar onlara armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Şakranti 2016'dan Enes Öz. Burada kader birliği yaptığım abilerim Koca Reis, Yaşar Akköse, Ümit Alişan, Ateş Alişan, Yusuf Boz, Aslan Keser, Şivan Cengiz, Can Polat Türker, Mehmet Can Pehlivanlar ve Kadın Kapalı C11'de yatmakta olan Ümit Alişan abimizin derlisi Merve Tunç yengemize de selam ederiz. Gece söz zorluklar hayatın süsüdür. Şakranti 2016'dan Airbags Jesse. Burada kader birliği yaptım abilerim Koca Reis, Yaşar Akköse, Ümit Alişan, Ateş Alişan, Yusuf Boz, Şivan Cengiz, Can Polat Türker, Mehmet Can Pehlivanlar ve Kadın Kapalı C11'de yatmakta olan Ümit Alişan abimizin derdisi Merve Tunç yengemize de selam ederiz. Gece söz zorluklar hayatın süsüdür. Şakran T2B16'dan Sergen Kuruca. Burada kader birliği yaptığım abilerim Koca Reis, Yaşar Akköse, Ümit Alişan, Ateş Alişan, Yusuf Boz, Şivan Cengiz, Can Polat Türker, Mehmet Can Pehlivanlar ve Kadın Kapalı C11'de yatmakta olan Ümit Alişan abimizin derdisi Merve Tunç yengemize de selam ederiz. Gece söz yaşam herkesten yana olmasa da ölüm tarafsızdır. Şakran T2B16'dan Enes Öz. Burada kader birliği yaptım abilerim Koca Reis, Yaşar Akköse, Ümit Alişan, Ateş Alişan, Yusuf Boz, Aslan Keser, Şivan Cengiz, Can Polat Türker, Mehmet Can Pehlivanlar ve Kadın Kapalı C11'de yatmakta olan Ümit Alişan abimizin derdisi Merve Tunç yengemize de selam ediyoruz. Gece söz zorluklar hayatın süsüdür. Şakran T2B16'dan Airbags Jesse. Burada kader birliği yaptım abilerim Koca Reis, Yaşar Akköse, Ümit Alişan, Ateş Alişan, Yusuf Boz, Şivan Cengiz, Can Polat Türker, Mehmet Can Pehlivanlar ve Kadın Kapalı C11'de yatmakta olan Ümit Alişan abimizin derdisi Merve Tunç yengemize de selam ediyoruz. Gece söz zorluklar hayatın süsüdür. Şakran T2B16'dan Sergen Kuruca. Burada kader birliği yaptım abilerim Koca Reis, Yaşar Akköse, Ümit Alişan, Ateş Alişan, Yusuf Boz, Şivan Cengiz, Can Polat Türker, Mehmet Can Pehlivanlar ve Kadın Kapalı C11'de yatmakta olan Ümit Alişan abimizin derdisi Merve Tunç yengemize de selam ederiz. Gece söz yaşam herkesten yana olmasa da ölüm tarafsızdır.
1: Keyfe Değer Kafe Koçero katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
0: Cümleten selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Menemen C6 koğuşuna yatmakta olan Berhan Teriman yani Zanlı. Burada kader birliği yaptım koğuşun önde gelen isimlerinden can dostum. Başta olmak üzere Hüseyin Şimşek, İbrahim Yılmaz, Arda Doğan Gedizli, Ose Olcan, Türedi, Basmaneli, Velo, Çaki, Kadir, Seyit Yoldaş, Yavuz Erkun, Ahmet Çetinel, farklı kurumlarda olan Aslan Dayım, Emoş Özdemir, çok sevdiğim abim Yusuf Can, Bilal, Doktor Zeki Kaya, Yavuz Selim Baydar, Hakan Yavaş, Balina, Can Erez, Murat Erez, Vedat Budak, Azat Erol, Yılmaz Güneysak, Hüseyin Dağdelen, Mehmet Fatih Özdeşik, Mert Dağdeviren bu canlara çok selam olsun. Hakimiyet kayıtsız şartsız Allah'ındır Berhan Teriman, namı der zanlı. Selamünaleyküm Murat abi, ben Hüseyin Şimşek, aleyküm selam Hüseyin kardeşim. Koğuşta kader birliği yaptım başta, canım kanım aslan dostum Berhan Teriman yani zanlı olmak üzere. İbrahim Yılmaz, Arda, Doğan Gedizli, Ose Olcan, Türedi, Gümüş Palalı, Emirhan Yiğit, Basmaneli, Velo bu derlere selamlarım bakidir. Ayrıyeten farklı kurumlarda olan Emoş Özdemir abimiz, Can, Yusuf Can, Biler, Muhammed Raşit Taşkın, Muhammed Yıldız Okan, Arslan Kurtuluş, Çakarlı, Selçuk, Türedi, Azat Erol selamlarım bakidir. Adil olmayan güç zalim olur, zalim de en güçlü olduğunu zannettiği gün canından olur. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen C6 koğuştan Serhat Yalçın yani Basmaneli. Velo aleyküm selam Serhat kardeşim. Burada kadar birli yaptım. Koğuşun adaletini sağlayan başta olmak üzere Hüseyin Şimşek. Aslan kardeşim, boncukçular kralı, yakışıklı, karizmatik, bayraklı.

0: Berhan Teliman yani Zanlı, Gümüşbalalı Emirhan Yiğit Gedizli, Ose Boksör Oğulcan Türedi, İbrahim Yılmaz, Arda Doğan, Seyit Yoldaş, Çaki, Kadir Gündoğdu, Daykolu, Ahmet Çetinel, Yavuzhan Erkan ve farklı kurumlarda olan Ömer Koç, Melih Emoş, Özdemir abimiz, Yusuf Can Biler ve İkinoğlu'da çok, İkinoğlu'ya da çok selam olsun. Berhan Teliman yani Zanlı diyor ki, kimin kayığı hızlıysa ona binmeye çalışanlar dikkat edin, bu deniz sizi de boğar. Erdem şarkısı bu derlere armağan olsun, Basmaneli Velo. Selamun aleyküm Murat abi, ben Menemen C6 koğuşuna yatmakta olan Oğulcan Türedi. Aleyküm selam Oğulcan kardeşim. Burada kader birliği yaptım, başta olmak üzere koğuşumuzun adaletini sağlayan Hüseyin Şimşek. Ucunda ölüm de olsa, özgürlüğü de olsa asla boyun eğmeyen aslan yürekli Berhan Teliman yani Zanlı. Gümüşbalalı Emirhan Yiğit Gedizli, o ses Serhat Yalçın yani Basmaneli Velo, Seyit Yoldaş, Şaki, Kadir Gündoğdu, Yavuzhan Erkan, Daykolu, Ahmet Çetiner. Bu derlere çok selam olsun, farklı kurumlarda olan başta Burak Yiğit abimiz, Emoş Özdemir, Onur Ersoy, Azat Erol, Halil Türedi, selamlarım Bakidir, Berhan Teliman yani Zanlı. Kaçanların değil savaşanlarındır, güzel günler elbet güneş bize de doğacak, o gün ay güneşten daha parlak olacak, saygılarla ben Oğuzhan Oğulcan Türedi. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C6 koğuşundan Osmancan Oğuz. Aleykümselam Osmancan kardeşim. Gedizli Ose. Burada kader birliği yaptım, başta olmak üzere koğuşun adaletini sağlayan Hüseyin Şimşek, yol gösteren yakışıklı kardeşimiz, karizmatik kardeşimiz, aslan yürekli Bayraklı'dan Berhan Teliman yani Zanlı, Gümüşbala ve Emirhan Yiğit, Boksör Oğulcan Türedi, Serhat Yalçın, Basmaneli Velo, Dodo, Arda Doğan, Ahmetli İbrahim Yılmaz, Seyit Yoldaş, Çaki, Kadir Gündoğdu, Yavuzhan Erkan, Daykolu, Ahmet Çetiler, farklı kurumlarda olan Berhan Teliman'ın namı der dayısı Emoş Özdemir, Onurcan Devrim, Doğanay, Yusuf Can, bu canlara selamlarımız bakidir, saygılarla ben C6 koğuşundan Osmancan Oğuz. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C6 koğuşuna yatmakta olan Gümüşbalalı Emirhan Yiğit. Aleykümselam Emirhan kardeşim. Burada kader birliği yaptım, başta olmak üzere koğuşun adaletini sağlayan Hüseyin Şimşek, canım kanım yoldaşım, aslan dostum Berhan Teliman yani Zanlı, Boksör Oğulcan Türedi, Gedizli Ose, Arda Doğan, Basmaneli Velo, İbrahim Yılmaz, Seyit Yoldaş, Çakik, Kadir Gündoğdu, Daykolu, Ahmet Çetinel, ayrıyeten farklı kurumlarda yatan başta aslan abim Burak Yiğit, Emoş Özdemir, Yusuf Can Biler, Vedat Budak, canlara çok selamlarım bakidir, Berhan Teliman yani Zanlı diyor ki, kaybetmekten korktuğunuz tek şey Allah'ın rızası olsun, geriye kalan her şey unutulmaya mahkumdur. Abim Burak Yiğit'e Ahmet Kaya'dan Bir Anka Kuşu şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Saadettin Bıçakçı. Aleykümselam Saadettin kardeşim. Buradan Allah'ın aslanı kardeşim Aydın Bıçakçı. Seni canımdan çok seviyorum kardeşim. Sen benim canımsın. Attığın tırnağa değişmem hiçbir şey. Canımı iste, canım feda senin uğruna. Her gecenin bir sabahı vardır ve inanıyorum ki bu karanlığımızı yok edecek aydınlığımız var bizim. Hayatta en değerli şey tecrübedir. Kazanmak için kaybetmek gerekir. Düşsek de Bismillah deyip ayağa kalkanlardanız. Gecen güzel olsun Aydın babam. Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı, ben Saadettin Bıçakçı. Karanlığa düşmek normaldir. Önemli olan yeniden aydınlığa yürümektir. Sırf aydınlığım olsun diye kendimi ateşe verir yakarım. Bir ağaç misali. Biz çok fırtınalar gördük, savrulduk ama eğilmedik. Eğilseydik çok kapıdan geçerdik ama biz dik durmayı seçtik. Allah herkesin gönlüne göre versin. Kim bizim hakkımızda ne düşünüyorsa Allah ona bin katını versin. Dualarımız seninle kardeşim. Murat abi, Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya Demu Devran şarkısı armağan ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Sado Bıçakçı. Selamünaleyküm abim benim. Ben Saadettin Bıçakçı. Başta Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya bin bir selam ederim. Abilerim Ümit Alper, Cebrail Aslan, Ekrem Birlik, Özkan Demirbaş, Vedat Şan, Serkan Alper, Hamdin Çelik, Akhisar'da yatmakta olan dayım Musa Aktaş, kardeşlerim ve dostlarım Şerif Subaşı, Taner Subaşı, Yusuf Samar, Uğurcan Bıçakçı, Ömer Otçeken, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Tosun Paşa, Eyüp Sayan, Emir Yalçın, Poyraz Sayacı, Botan Kartal, Abdullah Nurdoğan, Şerif Çağrı'dan, Veysel Ekinci, Serhat Aktaş, Devrim Birlik, Osman Östemen, Muratcan Kayacan, bu canlara ve abilere çok çok selam eder, özgürlük mahkumları şarkısı armağan ediyorum. Tüm Gazi Emir ve Gediz çocuklarına bin selam olsun. Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı, ben amcanın oğlu Mesut Bıçakçı, canım kanım dostum, zaman bir öncelik meselesidir, herkes değer verdiğine müsaittir. Sen bizim hem zamanımız hem takvimimizsin, Şimdi senin yokluğunda sanki saatler durmuş, günler ise geçmiyor gibi. İnan amcaoğlu, seni çok özledik, yokluğun çok belli. Her daim gönlümüzdesin, seni çok seviyoruz dostum. Kendine çok çok iyi bak. Aklımızda, gönlümüzde seninle. Allah seninle olsun. Abi Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya Evçü Dünya'ya şarkısı armağan ediyorum. Seni seven Mesut Bıçakçı. Canım kanım Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya selamlar. Candan bakidir başta dayılarım Serdar Subaşı, Ferhat Subaşı, Mehmet Subaşı, Kahraman Subaşı olmak üzere kardeşlerim, dostlarım Veysel Ekinci, Ali Baba İnce, Mustafa Argın, Göksel Can Erden, İstanbullu Kaan Polat, Kerem Kavlagan, Şakir Can Palit, Ali Şay, Arda Özdemir, Görkem Kalemkuş, Egecan Alena, Kaan Çakıcı, Murat Ertek, Gökhan Güngör, Mesut Yılmaz, Melih Uğurkan, Ercan Tekin, Tahir Yıldız, Eren Yeniköy, Hasan Batur, Seçkin Özyavaş, Coşkun Özuzdur, Gökhan Yıldırım ve T3 kurumu C13 koğuşuna bulunan dostlarıma, kardeşlerime binbir selam eder. Ahmet Kaya'dan dostum dostum şarkısı armağan ediyorum. Aydın Bıçakçı'ya gönülden sevgilerimi gönderiyorum. Selamünaleyküm Murat abi, Kral Aydın Bıçakçı, ben Uğurcan Bıçakçı. Aleyküm selam Uğurcan kardeşim, nasılsın, iyi misin? İnşallah iyisindir, seni canımızdan çok seviyoruz, bunu unutma. Elbet bir gün bu esaretten kurtulacaksın ve özgürlük sofrasında hep birlikte olacağız. Biz aynı ağacın yapraklarıyız, bizim kökümüz sağlamdır. Çok şükür, Allah yar ve yardımcın olsun. Tüm sopranı paylaştığın abi dost kardeşlere selam ediyorum. T3C13'teki kardeşlere de selamlar olsun. Hepiniz Allah'ıma emanet olun. Murat abi gece bir söz, peşinden gidecek cesaretin varsa bütün hayaller gerçek olur.
1: Keyfe Değer Kafe Koçero tüm mahkumlara hayırlı tahliyeler diler.

0: Alemin lideri Lider FM'de Murat'la Gönülden Gönüle programında duygularınıza tercüman oluyoruz. Hasretinizi, özleminizi, duygularınızı en güzel şekilde ifade etmek için bir mesaj kadar yakınız. Bize ulaşmak ve bilgi almak için hemen arayın. 0541 780 47 50 0541 780 47 50
1: Canım kanım babam, Allah'ın aslan Aydın Bıçakçı, ben Sado Bıçakçı, sen beni 9 yıl boyunca hapishanelerde bir gün bırakmadın. Maddi manevi her daim yanımda oldun. Babalık abilik yaptın. Ben seninle hayata tutundum babam. Allah'ım seni korusun, Allah'ım senin yoldaşın olsun. Herkese senin gibi kardeş nasip olmaz. Bir canım var, önce Allah'ın sonra senindir. Bu dört duvar bizi asla yıkamaz elbet. Bir gün ikimiz de özgürlüğümüzü elimizde, sevdiklerimizle birlikte olacağız. Gece bir söz de benden olsun. Geç kalmış sözler defnedilmiş ölüye benzer. Mezar ne anlar çiçekten aslan Aydın Bıçakçı. Ailemizin derlisi, abilerin abisi, Allah'ın aslan Aydın Bıçakçı, ben dayın kahraman subaşı, umudun, yoldaşın, sabrın en büyük silahın olsun, nefes alıyorsan hala bir umut var demektir. Bizim dualarımız hep seninle, sen aslansın canım yeğenim, aslandan kurban olmaz. Değeri kime vereceğini bilmelisin, suyu kıymetsiz bulana denizi versen yetmez. Umut sabredenlerin, zafer inananlarındır. Allah'ın aslanı yeğenim Aydın Bıçakçı'ya, Ahmet Kaya, Arka Mahalle şarkısı armağan ediyorum. Can Aydın Bıçakçı, ben Abidin Bıçakçı. Nasılsın, iyi misin? İnşallah iyi ve de sağlıklısındır. Merak etme, seni en kısa zamanda oradan alacağız. Senin anca bedenini tutsak ederler, ruhunu asla. Şeyh Musun Veysi'nin önderinde sana çok çok selamları var. Hiçbir zaman yıkılmadık. Yıkıldık sandığımız yerden daha sağlam kalkmak da bizim imzamız. Umutların en sevdiği gündür yarınlar. Yarınlarda buluşmak dileğiyle Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya, mayın tarlasına döndü yüreğim şarkısını hediye ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi, ben Saadettin Bıçakçı. Aleykümselam Sado kardeşim. En başta paşam Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya bin bir selam eder. Hemen akabinde Tosun Paşa, Eyüp Sayan, Şerif Subaşı, Taner Subaşı, Uğurcan Bıçakçı, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Ömer Otçeken, Emir Yalçın, Kedi Şerif Çağrı'dan, Abdullah Nurdoğan, Ali İnce, Serhat Aktaş, Osman Östemel, Vedat Şan, Poyraz Sayacı, Hamdin Çelik, bu canlarıma ve tüm Gediz Gazi Emir çocuklarına candan selam ediyorum. Tüm Kürtçe şarkıları armağan ediyorum. Sizleri seven Saadettin Bıçakçı, bu şehirde Aydın Bıçakçı diye bir gerçek var. Ben bir nolda yatmakta olan Menderesli Kerem Kavlagan. Başta Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı ve Saadettin Bıçakçı abime yürekten selamlarımı gönderiyorum. Hemen akabinde abilerim, dostlarım olan Veysel Ekinci, Mustafa Argın, Göksel Can Erden, Şakir Can Palit, Arda Özdemir, Harun Keskin, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, bu canlara ve tüm Menderes Gazi Emir çocuklarına bin bir selam eden Aynur Polat'tan Esmer'e şarkısı armağan ediyorum. Gece bir söz, senin için başkasından vazgeçen bir gün mutlaka başkası için senden vazgeçer Kerem Kavlagan. Ben Kerem Kavlağan, farklı kurumda yatmakta olan Aydın Bıçakçı abime saygı, sevgiyle birlikte selamlarım bakidir. Canımdan çok sevdiğim abim Saadettin Bıçakçı başta olmak üzere. Kardeşlerim, dostlarım Görkem Kalemkuş, Ozan Madras, Seçkin Özyavaş, Çağrı Araç, Suç Ortam, Metin Yıldız, Mustafa Kavlagan ve T3C13'teki abimin derlilerine çok çok selam ediyorum. Yusuf Savan abime de selam olsun. Bu İzmir'de Aydın Bıçakçı diye bir gerçek var. Ben Menderesli Kerem Kavlagan, tek eli çocuklarına da ayrıca selamlar olsun.
2: Foçalı Serhat Küçük ve Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Dostumuz Aydın Bıçakçı, bizim kardeşliğimiz cezaevine girene kadar değil, ölene kadardır. Seni unutanın kanı kurusun. Her zaman yanındayız. Her zaman seninleyiz. Kimse garibanı, mazlumu ezmesin, hakkını yemesin. Zalime merhamet, mazluma ihanettir. Allah her zaman mazlumlarla beraberdir. Tüm şerefiyle atan mahkumların kılıcı keskin olsun. Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı, seni gönülden seven Mesut Bıçakçı. Abi ben İstanbul Ataşehir'den Kaan Polat, başta farklı kurumlarda olan Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı abime saygı ve selamlarımı gönderiyorum. Abilerim, kardeşlerim olan abim Saadettin Bıçakçı, Veysel Ekinci, Ali İnce, Mustafa Argın, Göksel Can, Erden, Şakircan, Palit, Kerem Kavlagan, Arda Özdemir, Ali Şay ve tüm gurbet hapishanelerinde yatan İstanbul mahkumlarına bin bir selam olsun. Biz sevdiklerimizi kır çiçeği gibi elimizde değil, kurşun yarası gibi gönüllerimizde taşırız. İstanbullu Kaan Polat. Abi ben İstanbullu Kaan Polat, başta Allah'ın aslanı Kral Aydın Bıçakçı ve Saadettin Bıçakçı abim olmak üzere Çağrı Araç, Egecan Alena, Kaan Çakıcı, Görkem Kalemkuş, Ercan Tekin, Murat Ertek, Ali İnce ve abimi Saadettin Bıçakçı'nın kardeşlerinin bulunduğu T3C13 koğuşunda selamlarımız bakidir. Kimseden bir beklentimiz yok. Herkes şerefiyle yaşar. Sizleri seven İstanbullu Kaan Polat. Ya zindanlar ya saraylar kısmını şu an zindanlar kısmındayız. Ya ölüm ya özgürlük. Selamlar iyi ki Murat abi, ben Murtakeli Göksel Can Erden. Aleyküm selam Göksel kardeşim. Öncelikle başta olmak üzere Kral Aydın Bıçakçı abime ve burada aynı koğuşta kan bağım olmasa da can bağım olan aslan abilerim Saadettin Bıçakçı, Veysel Ekinci, Mustafa Argın, Şakircan Palit ve kardeşlerim Kerem Kavlargan, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Arda Özdemir ve akabinde farklı kurumlarda yatmakta olan Ümit Alper abime, Ekrem Güneş abime, yeğenim Murat Deringöl ve Murtayken'in tüm aslan çocuklarına selam ediyorum. Çakalların saltanatı aslan ayağa kalkana kadardır özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle. Bu canlara Metin Işık'tan Ağla Gözüm şarkısı armağan ediyorum. Ben Murtakeli Göksel Can Erden. Selamünaleyküm Murat abi, ben Bozyaka'dan Şakircan Palit. Aleykümselam Şakircan kardeşim. Başta Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı abimiz olmak üzere adaleti hiç şaşmayan abim Saadettin Bıçakçı ve Veysel Ekinci, Mustafa Argın, akabinde dostlarım Murtakeli Göksel Can Erden, Kerem Kavlagan, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Arda Özdemir ve farklı kurumlarda yatan Ümit Tür, Aykut Sarı, abilerime, kardeşlerime Samet Akşit, Ayhan Erez, Emre Dikici, bu canlara özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle. İzmirli Damla'dan Göz Göze Geldiğim An şarkısı bu derlere armağan olsun. Sabır dolu günler, umut dolu yarınların garantisidir. Tüm Bozyaka çocuklarına selam olsun. Kral Aydın Bıçakçı'ya sevgilerim bakidir. Murat abi, ben bir Birnoğlu'da yatmakta olan Murtakeli Göksel Can Erden, farklı kurumda yatmakta olan Aydın Bıçakçı abimize bin bir selam eder ve burada can yoldaşlığı, kader birliği yaptığım abilerim Saadettin Bıçakçı, Veysel Ekinci, Mustafa Argın ve kardeşlerim Şakircan Palit, Kerem Kavlagan, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Arda Özdemir ve farklı kurumda yatmakta olan Ümit Alper, Ekrem Güneş abime ve yeğenim Murat Deringöl'e de çok selam eder, gözlerinden öpüyorum. Bu canlara Müslüm Gürses'ten Bu Da Geçer şarkısı armağan olsun. Yolumuz ne kadar uzun olursa olsun elbet bir gün o güneş bizim için de doğacak. Ben Murtakeli Göksel Can Erden.

Selamünaleyküm Murat abi, hayırlı akşamlar. Ben bir nolda yatmakta olan Bozyaka'dan Şakircan Palit. Başta farklı kurumda olan Aslan Aydın Bıçakçı abime ve reisimiz abimi Saadettin Bıçakçı'ya selamlarımız Baki'de. Hemen ardından abilerim Veysel Ekinci, Mustafa Argın ve can dostum Göksel Can Erden, kardeşlerim Kerem Kavlagan, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Hurşit Arda Özdemir ve akabinde diğer kurumlarda yatan Ümit Tür, Aykut Sarı abilerime ve dostlarım Samet Akşit, Ayhan Eres, Emre Dikinci. Beni tanıyan tüm dostlarıma selam olsun. Cambay'dan Bertaraf şarkısı tüm sevdiklerime gelsin. Şakircan Palit. Karanlık insanlar olsanız ne olur? Sizlerin karanlığınızı yok edecek aydınlığımız var bizim. Murat abi hayırlı akşamlar. Ben Murtakeli Gökselcan Erden. Senin aracınla abilerin abi Saydın Bıçakçı abime çok selam eder, saygılarımı gönderiyorum. Canımız kanımız reisimiz Saadettin Bıçakçı abim başta olmak üzere abilerim Veysel Ekinci, Mustafa Argın, kardeşlerim Şakircan Palit, Kerem Kavlagan, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Harun Keskin, Arda Özdemir ve farklı kurumlarda yatan, beni tanıyan tüm ismini sayamadım dostlarım ve tüm Murtake çocuklarına selam olsun. Uzaktan sevmek diye bir şey var. Bir mahkumun pencereden özgürlüğe bakması gibi. Ahmet Kaya'dan Penceresiz Kaldım Anne şarkısı tüm dostlara armağan olsun. Ben Murtakeli Gökselcan Erden. Murat abi ben Şakran, bir nolda yatmakta olan Murtakeli Gökselcan Erden, başta Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı abime çok selam ediyorum. Buradan benim için çok önemli olan reis abimiz Saadettin Bıçakçı abim, Veysel Ekinci, Mustafa Argın, can dostum Şakircan Palit, kardeşlerim Kerem Kavlagan, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Arda Özdemir, Harun Keskin ve farklı kurumda yatmakta olan Aslan Ümit Alper abime ve tüm Murtake kardeşlerime, dostlarıma çok selam olsun. Ben Murtakeli Gökselcan Erden. Bu İzmir'de Aydın Bıçakçı diye bir gerçek var. Sado abimin T3 kurumu C13 koğuşundaki kardeşlerine de selamlar olsun. Abi ben bir noldan Harun Keskin. Başta Allah'ın Aslan Aydın Bıçakçı abime sonsuz saygı ve sevgilerimi sunar, hürmetle selamlıyorum. Burada benim için değerli abilerim, reisimiz Saadettin Bıçakçı ve abilerim Veysel Ekinci, Mustafa Argın. Benim için çok değerli dostum Gökselcan Erden, kardeşlerim Şakircan Palit, Kerem Kavlagan, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Arda Özdemir. Bu canlar Ahmet Kaya'dan Nereden Bileceksiniz şarkısı armağan ediyorum. T3 C13 koğuşundaki abimin derdlerine de selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir nolda yatan çam dibinden Hurşit Arda Özdemir. Aleykümselam Hurşit kardeşim. Başta abilerim Aydın Bıçakçı, Ümit Alper, Yusuf Samar ve burada can yoldaşlığı yaptım. Benim için çok değerli abilerim başta olmak üzere reis Saadettin Bıçakçı, Veysel Ekinci, Kasabalı Mustafa Argın, Murtakeli Gökselcan Erden, Şakircan Palit, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Kerem Kavlagan. Bu canlara ve tüm dostlarıma Tülay Maciran'dan Yıllarımı Ver şarkısı armağan ediyorum. Tüm Çamdibi çocuklarına selamlar olsun. Her karanlık aydınla mahkumdur. Murat abi ben Çamdibi'den Hurşit Arda Özdemir. Burada farklı akvaryumlarda yatmakta olan, benim için çok değerli olan abilerim Seçkin Özyavaş, Bünyamin Kürt, Hasan Batur, Sezgin Alan, Coşkun Özuzdur, Melih Urkan, Mesut Yılmaz, Tahir Yıldız, Görkem Kalemkuş, Eren Yeniköy ve farklı kurumlarda yatmakta olan Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı, Ümit Alper, Yusuf Samar, Ahmet Kaya'dan dostum dostum şarkısı armağan olsun. Bu İzmir'de Aydın Bıçakçı diye bir gerçek var. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C2'den reis Harun Güven. Aleykümselam Harun kardeşim. Kalbimin sahibi ömrüm. Sen bu dünyadaki en kıymetli hazinemsin. Senin gözlerin benim cennetim. Seni sevmek kelimesinin en yakışlı insansın. Gökyüzü bir kalem, denizler bir mürekkep olsa yine de yazmaya yetmez sana olan sevgimi. Ben en çok seni sevdim gül yüzlüm. Bazı konuların açıklaması için mektup çıkardım. Orada yaptım. Ben hataya da düştüm. Kabul ediyorum. Özür dilerim.

0: Aslanlar Aslanı kardeşim Ömer Cengiz Yüksel Adanalı Cumali Kasır Alaçatılı Batu Başar Diyarbakırlı Muhammed Kılıç Halo Murat Altında Gece Reis Harun Güven kardeşimin sözünü bırakmak istiyorum. Duvarlar bedenimi tutar, özgürlüğümü değil, şerefine yatan tüm mahkumlara selam olsun. Beylerin ası olmaz, edeple giden saygıyla gelir. Selamünaleyküm, ben Menemen C2 Koğuşunan Reis Harun Güven. Başka kurum ve kuruluşlarda bulunan candan öte can dost abi kardeşlerim. A12'den Mahsun'dan Müslüm Adıyaman Diyarbakırlı Mami Kılıç. Aslanlar Aslanı Aslan abim Ercan Koçak. Bornavalı Ömer Cengiz Yüksel Hüseyin Morkoç. Can dostum Latif Can Doğan Alaaddin Aktay yeğenim Kadir Etik Ekrem Şahin Menemen. C5'te yatan Mustafa Göktaş Serkan Kiremitçi bu derlere. Senin sesinden selam olsun Murat abi. Şaşkın şarkısı Ömer Cengiz Yüksel dostuma sizlere gelsin. Aleyküm selam Harun kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3B7 koğuşunun adaletini sağlayan Ramazan Alkış. Aleyküm selam Ramazan kardeşim. Aynı koğuşta kader birliği yapmakta oldum. Eşref Paşa'dan Mustafa Algül Karabağlar'dan Zinci Umut Karayavaş. Mehtap'tan Berkant Kotan Buca'dan Asil yani Mustafa Kurnaz Uyes Bingöl, Meriç Şengül, Arda Kırlı Muzaffer Akankan, Kemal Bingöl Emre Ünsal, Görkem Şahin'e selam olsun. Başka koğuşta yatmakta olan Can kardeşimiz Umut Özer, sabır en büyük silahın olsun kardeşim. Gece bir söz bırakmak isterim. Kimse arkasındakine güvenmesin. Her tuğladan duvar olmaz, yaslanınca anlarsınız. Gazapizm'den ismini istiyorlar şarkısını çalarsan sevinirim abi. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3B7 koğuşundan Berkant Kotan. Aleyküm selam Berkant kardeşim. Öncelikle aynı koğuşta kadar birliği yaptım. Koğuşun adaletini sağlayan Can kardeşim Ramazan Alkış. Eşref Paşa'dan Mustafa Algül Karabağlar'dan Zinci Umut Karayavaş. Buca'dan Asil Mustafa Kurnaz Uyes Bingöl. Meriç Şengün Arda Kırlı Muzaffer Akankan Kemal Bingöl Emre Ünsal Görkem Şahin'e selam olsun. Başka koğuşta yatmakta olan Can kardeşim Umut Özer. Sabır en büyük silahın olsun kardeşim. Gece bir söz bırakmak isterim. Kimse Allah'tan başkasına yaslanmasın. Yusuf'u kuyuya atan da öz kardeşleridir.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

tekrardan hayırlı, huzurlu, güzel bir akşam dileklerim. Cezayirlerinde abilerim, kardeşlerim, ablalarım, kız kardeşlerim, hepinize sevgiler, selamlar. Kayıt mesajlarımızın bir kısmını paylaştım. Sonrasında iki güzel bir şarkı beraber dinledik. Şimdi WhatsApp üzerinden günün ilk mesajıyla. Selam Murat abi, ben Kadın Kapalı'dan Sudenaz Karadaş, yani namıdar patron Karaca. Aleyküm selam kardeşim benim. Başta kıymetlim halam Gizem olmak üzere, akabinde Candan Baba Çöz, iki gözüm Belgin Polatoğlu, Elvan Ergün yani Tursil Elvan. Bebeş'te bulunan üstadım Aslan teyzem Müjde Kırtay, annem Fatma. Hepinizi öpüyorum. C2'de bulunan hasta roman kızları Seda Kanlı, Seren Görgül'ün Afiye Buğhan, Gülizar Kırtay, Gamze Kardeş, Şüheda Toprak, Burcu Yaman, Dilara Kereş, Ezo Kereş, Ayfer Uluçanlı, Gül Baba Çöz, Seda Baba Çöz. Bu dertlere, bu derdlerime olabilir mi? Evet, bu derdlerime bin selam olsun. Bizim yolumuz dikenli ayağına sarar gelmesin. Şapranda yatan sevdiğim Ferhat Arslan, bazen seni ne kadar çok sevdiğimi anlatmaya kelimeler yetmiyor ama yine de her gün her an içimde aynı his, iyi ki varsın, iyi ki benimlesin, iyi ki sen, seni seviyorum kocam Zuhal Arslan. Şapranda yatan kocam Ferhat Arslan, her gece seni özleyerek uyuyorum ve her sabah seni daha çok severek uyanıyorum. Sen benim en güzel doğam

0: Gözlerini kapat ve huzurla uyu, seni sonsuz seven biri var. Bu arada Serdar Koyuncu, sevgili Serdar Koyuncu kardeşim, Mehmet Koyuncu kardeşlerim, Adnan Can Polat abimin ve Şirin Can Polat kardeşimin sizlere çok çok selamları vardı. Ve Şirin Can Polat kardeşimin de cezaevlerindeki tüm arkadaşlarına, dostlarına selamları vardı. Üstümüze selamları kalmasın abi kardeşlerimizin. Sonrasında Ozan Ahmet Kartal, Ozi Resul der ki, Murat abi abime söyler misin kurumlar arası telefon yapsın, ben yapamıyorum buradan, onun yapması gerekiyor diye bir not bıraktı Ozan Ahmet Kartal kardeşim. İnşallah duyuyorsundur. Selamünaleyküm Murat abi, biz 4 nolu B10 6 koğuşundan Yoldaş Cancan ve Yusuf İslam, dilek aleyküm selam kardeşlerim. Beraber kader birliği yaptığımız kardeşlerimiz Tarkan Polat, Emirhan Canbaz, Burak Reis, Yakut Maviş Demirbaş, Muhammed Mustafa Savcı, Taner Öz, Ali Turap, Gentüs, Bozan Fidan, Cesadi Çaki ve dayımız Ali Demirkıran Gece Bizden Bir Söz. Bizde kaybetme korkusu yok, kazanmadığımız oyunu bozarız. Yusuf İslam Dilek. Murat abi biz 4 nolu B16 koğuştan Yoldaş Cancan ve Yusuf İslam Dilek. Aynı kurumda farklı koğuşlarda yatmakta olan başta Mami Tutkun, Serdar Ateş, Ferhat Aslan, Şahin Sincar, Mafya Sedat, Ozan Demir, Engin Avşar ve Menemen'de yatmakta olan kardeşlerim Ozan Doğru, Anıl Kanlı ve bizi tanıyan dostlara selam olsun. Gece bizden bir söz, bizim çıkarsız yaşantımız sizin menfaat terazinizi bozar. Yoldaş Cancan. Koca adam, aramızdaki mesafeler ya da günün koşuşturmacası ne olursa olsun, kalbimin pusulası her an seni gösterir. Birlikte kurduğumuz hayalleri, paylaştığımız o küçük ama dünyalara bedel anları düşündükçe geleceğe dair daha büyük bir tebessümle bakıyorum. Sen benim hem en sakin huzurum hem de içimde hiç sönmeyen o tatlı heyecanımsın Gökçe Çiçek Çakarlı. Koca adam, bana çocukça heyecanlarımı yeniden yaşattın ama aynı zamanda yetişkin bir güvenle arkamda durduğun için, ağlarken de gülerken de ilk aklıma gelen kişi olduğun için, en önemlisi de bu hayatı benimle paylaşmayı seçtiğin için iyi ki varsın sevdiğim, iyi ki sen. Seni düşünebildiğinden daha fazla seviyorum Gökçe Çiçek Çakarlı. Murat abi, Şakran 1 nolu A3 koğuşunda olan canım kalbim Serhat Bozdaş'a sevgilerimi yolluyorum. Abim ne olur kendini yalnız hissetme. Dışarıda seni seven insanların olduğunu, seni bekleyen bir ailen olduğunu hiç unutma. Bizim için önemli olan senin yolman, umudunu kaybetmemen ve kendine olan inancını koruman. Bu gece tüm şarkılar abime gelsin. Nabızdan Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut'tan sana gelsin. Selamünaleyküm Murat abi, buradan bir nolu A3'te bulunan canım abim Serhat Bozdaş'a, Antepli Ahmet Gezer, Namıder Rafik, Murat Eres, Namıder Balina ve değerlimiz olan İlhami Türkmen'e selamlarımı gönderiyorum. Ve Şakran Açık cezaevinde olan abim Umut Olçar'a buradan tüm abilere sevgiler, canınızı sıkmayın, bugünler geçer elbet, kendinize iyi bakın. Burada Blok 3 kusura bakma şarkısı armağan olsun Derya. Aleyküm selam kız kardeşim Serhat Bozdaş. Serhat kardeşim sana da selamlar olsun. Kardeşimden aldım selamını. Aleyküm selam, sağ olasın kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi, ben 3 nolu'dan Arda Ceren, namı der Tony. Aleyküm selam Arda kardeşim. Burada beraber kader birliği yaptığım canların başta Yusuf Samar, Umut Zor Bilmez, Hacı Otman, Efe Arslan, Gürçeşme'den Afyonlu Deli Haso, Bedri Salman, Erdi Çiftçi, bunun akabinde Savaş Aktaş, Soner Akbaba, Onur Baki, Onur Beşer ve son olarak 1 nolu C8'de yatan Aslan Yürekli kardeşim Veysel Şimşek'e selamlarım Baki'dir. Mazlumun öç alacağı gün zalimin zulmettiği günden daha korkunçtur. Ben 3 nolu'da yatan Buca'dan namı der Tony, mağdurlar iyi bilir. Murat abi, ben 3 nolu cezaevinden Altındağlı Yusuf Samar. Aleyküm selam Yusuf kardeşim. Başta abilerim, dostlarım olmak üzere Arda Ceren, namı der Tony, Savaş Aktaş, Gürçeşmeli Afyonlu Deli Haso, Saadettin Bıçakçı, Türk Gençay, Mustafa Argın, Umut Zor Bilmez, Hacı Osman, Bünyamin Kurt, Hakan Yavaş, Muhammed Yıldırım, Doğukan Erdoğan, Ömür Oturak, Onur Beşer, Efe Arslan, Mert Çulluoğlu, Murat Canpak, Seçkin Özyavaş, bu derlere selam olsun. Tüm şerefiyle atan tüm Altındağ Çamkule çocuklarına selamlar olsun. Murat abim, ben Nazar, can yoldaşım Yiğit Yenici, aşkı tarif edemem ama seni tanıdıktan sonra sensiz bir hayal kurmadım. Seni sevmek nefes almak gibi, senin o gözlerin bana her şeyi unutturan tek sığınak. Yıldız Silve, çabuk olalım şarkısı benden sana armağan olsun sevgilim. Murat abim ben Nazar Beydili, hanım ağam Canan Beydili, dostlarım İrem Erdemir, Nurhan Gökçen ve gece sözümüz bizim harcadığımız küçük detaylar sizin ulaşmak için bir ömür feda ettiğiniz büyük hayallerinizdir. Bizden sonrası olabilir ama bizden iyisi olmayacaktır. İyi yayınlar abican, sağ ol kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi, belki koşuna yatan sevdiğim Damla Avcı. Sen benim en güzel vazgeçilmezimsin. Şarkı armağanı diyorum Selahattin Özdemir, 3 gecedir yatamıyorum. Murat abi ben Damla Avcı, belki koşuna yatıyorum. Birlikte yattım dostlarım Zeynep Uğrak, Meltem Toprak da, İrem Çeliközü, Tuğçe Kundakçı, Canan Batur, Gamze Batur, gece bir söz bırakmak istiyorum. Yaşadığın hayatın hakkını ver, özgürlük bedel ister. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Ali Aşakran, T3B9 Cumhuriyet'ten Şeytan Serdal Aykut. Öncelikle dayıların dayısı Hacı Otman başta olmak üzere. Dayım Aydın Bayram, Hasan Saltan, Namıder Arap Hasan, Cüce Yavuz Çelik, Muhittin Çalışkan, Balıkçı Özgün, Berşan Polat, Ceyhun Öcal, Umut Arslan, Mami Yılmaz. Bu derlere selam olsun, özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle. Ahmet Kaya'dan Net Visyonu şarkısı armağan olsun. Ben Mengü Sever, Ali Aşak'tan, T3B9'da yatmakta olan sevdiğim adam Hacı Otman'a bu mesajım. Sabret sevgilim, başardık dememize çok az kaldı. Verdiğim en doğru karar, tuttuğum en güzel sözümsün. Allah seni benden, beni de senden eksik etmesin. Seni çok ama çok seviyorum. Ben Mengü Sever, Şak'tan, T3B9'da yatmakta olan sevdiğim adam Hacı Otman'a bu mesajım. Sana rastladığım gün hayatımın başladığı gündür. Seni beklemek benim için yük değil nefes. Kimse bilmez içimde nasıl bir sabır taşıdığımı. Senin adın geçince kalbimin nasıl sızladığını. Demir kapılar ayırdı bizi ama özlem ayıramadı elbet bir gün sevdiğim. Kadın kapalı C11'de bulunan hayatımın anlamı Damla İçöz'e gülüm. Beni uyumadan ara. Gönlümün sultanı, nefesim, ömrümün en güzel esiri. Sen benim hayatımda başıma gelen en güzel şeysin. Dünyadaki tüm sesler sustuğunda içimde en yüksek sesle yankılanan isim sensin. Seninle geçen her saniye ömrüme eklenen yepyeni bir ömür gibi. Kalbimdeki varlığın hayata gülümseme sebebim. Sen benim en değerlimsin Devran Kurtçebe. Kadın kapalı C11'de bulunan canım kardeşim Damla İçöz'e, iki gözümün çiçeği Damlam, sen benim canımdan bir parçasın. Orada geçirdiğin her gün dışarıda seni bekleyen bizler için sabırsızlıkla geçiyor. Her karanlık gecenin bir sabah, her zorluğun bir kolaylığı vardır. Dualarım seninle, kalbini ferah tut canım kardeşim Mustafa İçöz. Kadın kapalı C11'de bulunan kızım Damla İçöz'e, dünya bir yana sen bir yanasın. Ne yaşanmış olursa olsun sen benim her zaman o pamuklara sarıp büyüttüğüm küçük kızımsın. Annem diyen sesine kavuşacağım günü sabırla bekliyorum. Her gece başımı yastığa koyduğumda seni Allah'a emanet ediyorum. Kalbini ferah tut, bu zor günler geçip gittiğinde birbirimize daha sıkı sarılacağız. Şaynur İçöz. Murat abi ben C11'den Damla İçöz, Muğlalı Emine ablama aynı kaderi paylaştım. Seçil Göçer, Merve Tunç, Işıl Ercan, Selda Eren ve daha ismini sayamadım dostlarıma selam olsun. Gece bir söz bırakalım. Kader diyerek sineye çektiğimiz ne varsa içimizde fırtınalar koparırken dışarı tebessüm diye yansıdı. Musa Eroğlu Mihriban şarkısı tüm dostlarıma gelsin. Damla İçöz sağ ol kız kardeşim. Aleyküm selam. Bucak kırıklar F tipinde kalan canım babam Kanivar Çelik, seni çok seviyorum. Ahmet Kaya'dan Can Yoldaşım şarkısı babama gelsin. Hiçbir şey kafana takma, bugünlerde geçecek, bir daha hiç ayrılmayacağız kızın Arya. Bucak kırıklar F tipinde kalan dayılarımız Kanivar Çelik, Mehmet Ali Çelik'e, Zarife, Elif, Hasan, Hüseyin olarak sizi çok seviyoruz. Bugünler geçecek, dualarımız sizinle, en yakın zamanda aramızda olmanız dileğiyle. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a, Ceylan'ım ömrüm nasılsın, inşallah iyisindir. Açık görüşü öğren Tülay annenden, Gülten'e haber yollat. Canını hiçbir şey için sıkma güzel karım, biliyorum sıkılıp üzülürsün, olsun Allah büyük, kendine iyi bak. Yemene içmene dikkat et, Kenan Arslan gelir gelir o yar gelir şarkısı Ceylan'ıma gelsin. Murat abi sana da selamlar, aleyküm selam Veli kardeşim. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a, gönlümün sultanı, kalbimin sahibi karım, seni ölene kadar seveceğim, bunu hiçbir zaman unutma. Ben seninle mutluyum Ceylan'ım, kendine çok iyi bak güzel gözlü karım. Kenan Arslan gelir gelir oyar gelir şarkısı Ceylan'ıma armağan olsun. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a, Ceylan bak ne olursun üzülme, Kerem'e can Allah'a emanet, sen bol bol onlara dua et, kendine çok iyi bak. Zaten ben yeterince çok üzülüyorum, eve haber gönder Ceylan'ım. Ben Çimentepe'den Gülten Karagöz, benim kanatsız meleğim Naciye sarsılır radyo başına. Annem bizler iyi, sen kendine iyi bak orada. Allah'ın izniyle bu günlerde geçecek annem. Evdeyiz, bizleri düşünme, kendine iyi bak gönlümün sultanı. Ben Çimentepe'den Gülten Karagöz, İsmet Deveci abim radyo başına. İsmet'in abim kendine iyi bak, mahkemeye az kaldı, hiçbir şey için sıkılıp üzülme, Allah ne isterse olur, kendine iyi bak aslan abim, ben avukatlarla konuştum, haberiniz olsun. Hayatım ben iyiyim, şimdilik bir şey yok, ben de evdeyim. Hürrem de bilmiyorum ne yapacağım, sen benim bu hayatta dağımsın, çık gel artık, seni çok özledim Atılgan, seni seven karın Terasa Atılgan Yıldız Silbe'den çok özledim şarkısı armağan olsun. Bir nolu tetipinde bulunan eşim Şahin Aslan Özdemir ömrüm. Sesini duydum çok daha iyiyim. Çok özledim seni. Bu özlem duygusunu bastıramıyorum. Her geçen gün daha çok bağlanıp daha çok özlüyorum. Her şey yoluna girecek. Sadece sabretmemiz gerekiyor ki her şey daha güzel olsun. Sen yol iyi olduğun zaman bu dünyanın en iyisi hayatım. Bazı zorluklar bu şekilde atlanmak zorunda. Koşullar ne olursa olsun. Ne zorluk karşıma çıkarsa çıksın. Ben her koşulda yanındayım. Unutma bir tanem. Bir nolu tetipinde bulunan eşim Şahin Aslan Özdemir bir tanem. Seni özlemek artık cümlelere sığmıyor. Her gün biraz daha büyür içimde hasretim. Sesini, gülüşünü, sana sarılmayı çok özledim. Nerede olursan olur. Kalbimin en güzel yerindesin. Az sabır, iki gözüm, sıradaki şarkı. Tüm özlemlerimle sana Şahin. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Teki Beyki'den o gün Dağ Tekin, öncelikle koğuşumda bulunan kader ortaklarımdan başta Çağlar Akalın olmak üzere ayrancılardan Fırıncı İbo abi, Çimentepe'den Serhat Kocamer abim, toprağım Abbas Çiftçi, Gediz'de Onur İşler, Murat Yavuz, Yiğitcan Azat'a ve farklı akvaryumlarda bulunan kardeşlerim, abilerim olan T4A13'te bulunan Umut Tür, Agit ve tüm kader mahkumlarına selam ediyorum. Nisa'dan Canım şarkısı armağan olsun. Ben T2 B2'de yatmakta olan Çağlar Akalın, buradan dostlarım Efecan Pamuk Basanoğlu, Onur İşler, o gün Dağ Tekin, Murat Yavuz, Fırat Moğlu, Fırıncı İvo, Mete Aydın ve başka kurumlarda yatmakta olan kardeşlerim Mert Güçer, İdris Karakoç, Doğukan Gökçek, Efecan Akkoyun, Heyecandan Düşme şarkısı armağan ediyorum. Ayrı ayrı akvaryumlarda olsak bile aynı okyanusta görüşmek dileğiyle biz bu yolun sonunda düşmanlarımızın yaptıklarını değil dostlarımızın yapmadıklarını hatırlayacağız. Ben T2B2'den Onur İşler, koğuşumda kadar birliği yaptım. Dostlarım olan başta Çağlar Akalın olmak üzere Efecan Pamuk Basanoğlu, Fırıncı İbo, Murat Yavuz, o gün Dağ Tekin, Hüsnü Sipçi, Fırat Moğlu, Mete Aydın, Zeki Bavır, T2'de olan kardeşim Aydın Bıçakçı'ya selam ederim. Allah bir şeylerin olmasını geciktiriyorsa güzelleştiriyordur. Sabredin. Murat abi selamun aleyküm. Ben T2A16 koğuşundan Kadir Tosun. Aleyküm selam Kadir kardeşim. Kadın kapalıda yatmakta olan canım eşim Yersu Gökçe Tosun. Nasılsın, iyisindir umarım kadınım. Seni çok seviyorum. Bunu hiçbir zaman aklından çıkarma boncuk gözüm. Takvim yaprakları düşecek bu hasretle, bitecek duvarlar aramıza girdi ama kalbimize girmedi kadınım. Murat abi ben T2A16'dan Kadir Tosun. Kadın kapalıda bulunan canıma can katan canım eşim huzur buldu. Kadınım, benim can eşim boncuk gözüm Yersu Gökçe Tosun. Prensesim seni çok özledim, çok az kaldı kavuşmamıza. Boncuk gözlüm, aramızda demir parmaklıklar var diye sevgimin önüne duvar örülmez ama kalbim hep senin yanında. Cezaevi seni benden uzak tutabilir ama seni sevmeme asla engel olamaz. Gün gelir kapılar açılır, ben yine sana koşarım. Selamünaleyküm Murat abi, hayırlı akşamlar. Ben Kaleli Sedat Aydın. Aleyküm selam Sedat kardeşim. T2A13 koğuşunda yatmakta olan öncelikle aslan abim Gökhan Aydın. Ardından amca oğlum Muhammed Aydın yani Tweety. T1'de yatmakta olan öncelikle Mehmet Salman yani Uçe. Farklı kurum ve kuruluşlarda yatmakta olan kardeşlerim Şahin Sarı, Vedat Polat, Mertcan, Büker Baran, İbrikçi, Efe Yakışır, Hüseyin Ağaçlı, Murat Koçak, Efe Bayramkaya yani ceset, aklıma gelip gelmeyen tüm abi dost kardeşlere selam olsun. Kaleli Sedat Aydın Şorejgel. Murat abi ben Kaleli Sedat Aydın yani Şorejgel. T2A13 koğuşuna yatmakta olan öncelikle aslan abim Gökhan Aydın, ardından amca oğlum Muhammed Aydın yani Tweety. Çevirde yatmakta olan Mehmet Salman yani Uçe, sizlere selam olsun. Umarım iyisinizdir. Murat abi abim Gökhan Aydın radyo başına. Abi bu şarkı size gelsin. Uygar Doğanay'dan ıslak sokak, sizleri saban sayan Kaleli Sedat Aydın Şorejgel.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
0: Murat abi, iyi yayınlar diliyorum. Sağ ol kardeşim benim. Şakran Teşçi 5 koğuşuna bulunan nişanlı Mert Ulhara diyor başına. Canım benim, ay yüzüm, konuşamadık çok. Ben senin gözlerinden anlarım her şey. Haftaya tek geleceğim. Bol bol konuşuruz kalbim. Biz şimdi yoldayız. Bizimkilerin yanına gelinlikçiye gidiyoruz. Akşam da yengemin evine gideceğiz. Oradan annem, babam, ben eve geçeceğiz. Diğerleri orada kalacak, haberin olsun. Herkesin çok selamı var. Öpüyorum ay yüzüm. Şakran T3 cep 5 koğuşuna bulunan ömrüm Mert Çulha radyo başına. Aşkım benim, sen canını ne olursun sıkma. Çok sayıklamasın, bak yemene içmene iyi bak. Sen iyi olursan ben de olurum. Ben senin sevginle ayaktayım. Bak ben de bir başıma kaldım. O yüzden beni üzme, olur mu sevgilim? Seni her şeyden, herkesten çok seviyorum. Can parçam, Allah'a emanet ol. Şakran T3 cep 5 koğuşuna bulunan eşim Ahmet Dalgıçer. Seni o kadar özledim ki, ama biliyorum ki bu bizim sınavımız. Her ne olursa olsun bunu atlatacağız. Çok yıprandık. Evet, farkındayım bir tanem, ama o güzel gönlünü ferah tut. Eminim ki biz kavuşacağız. Bir kavuşmak 40 hasretli alnından vurur. Gözden uzak olan gönülde hasret dilde dua olurmuş. Bir umutla beklediğimsin. Kızımın bir tanecik babası. İyi yayınlar Murat abim. Sağ ol kız kardeşim. Şakran T3 cep 5 koğuşuna bulunan canım eşim Aksel Varol radyo başına. Aşkım nasılsın? Umarım iyisindir. Ben çok iyiyim. Seni gördüm, sarıldım. Dünyalar benim oldu. Görüşten beri yüzüm gülüyor. İnşallah bu son açık görüşümüz olur. Bitecek, az kaldı. Havaalanına gidiyorum dediğin aklımda, ama onu pazartesi soracağım. Hafta sonu cevap vermiyor çünkü. T3C5'te bulunan canım eşim Aksel Varol. Aşkım, mektubuma cevap yazarsan sevinirim. Yine 45 dakika tüm hasretimizi sığdırmaya çalıştık. Yine doyamadım sana. Geçecek hepsi, biliyorum. Biraz daha sabret bir tanem. Ben sana en kötü ihtimali de söyledim. Ama gerek kalmayacak. Bir kalp bir kere sever. Seni çok seviyorum. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4 C9 koğuşundan Can Kaya. Aleykümselam Can kardeşim. Canım kanım olan T1-19'da yatan abim Rıdvan Kaya başta olmak üzere. Serdar Alpboğa, Namıder Serok, Yılmaz Baş, Namıder Civciv, Mustafa Melih Baş, Hacıko Doğukan, Mali Acar, Namıder Cis, Aykut Azat, Aykut Zekeriya Kürdi, Ali Diken, Mevlüt Berk, Erdiş Çakmak. İsmini sevmedim dost abi, kardeşlere selam olsun. Abim Rıdvan Kaya'nın bir sözüyle bitirmek istiyorum. İzmir bizi sevmez ama iyi tanır. Selamünaleyküm Murat abi, ben Erol Gümüş'ten. Aleykümselam Erol kardeşim. Başta canım kanım olan T4C9 koşuna atan abim Can Kaya olmak üzere onun derlisi. T1A19'da atan abim Rıdvan Kaya. Ayrıca Yılmaz Baş, Namıder Civciv, Serdar Alpboğa, Namıder Serok, Mustafa Melih Baş, Mali Acar, Namıder Cis, Hacıko, Doğukan, Azat, Aykut, Zekeriya Kürdi. Adını geçiremediğim abi dost kardeşlere de selam olsun. Abim Rıdvan Kaya ve Can Kaya'nın bir sözüyle bitirmek istiyorum. Rüzgar ne kadar sert eserse essin, kayadan alıp götüreceği tek şey tozdur. Heradan selamlar. Nasılsın? Bizler iyiyiz. Sabah kızı aile hekimine götürdüm. Fananjit olmuş ama iyi. İlaç falan kullanacak. Oğlan da yarın sabah sınava girecek. Ben hafta sonu ev bakacağım Buca'dan. Çok yoğun valla. Kendine iyi bak. Allah'a emanet ol. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3B17'den Ümit Bingöl. Aleykümselam Ümit kardeşim. Buradan kadın kapalıda yatmakta olan en büyük varlığım biricik eşim Işıl Bingöl'e sesleniyorum. Sana yan baksalar kıyamet kopar. Sen yoksan dünyayı alsan ne çıkar? Bu kalbim sadece seninle çarpar. Seni benden bir ölüm ayırır. Seni çok seviyorum. Selamünaleyküm Murat abi. T3B17'den Ozan Ertop. Aleykümselam Ozan kardeşim. Öncelikle kadın kapalıda yatmakta olan derdi yengemiz Işıl Bingöl'e, hoş arkadaşlarına selam eder. Ayrıca kader birliği yaptığım Ümit Bingöl, Anıl Öztürk, Hasan Demir, Uğur Efe, Namıder Simego'nun Temin, Tekin Tüm Çekiç, Arda Değerli, İsa Can, Güneş Yüz, Paça, Mitin, Ferit Alpay, Mehmet Çekiç ve yazamadım tüm dostlarıma Gökhan Namlı'dan Gönül Yaram şarkısı armağan olsun. Şakran T4C13 Faruk Çevik radyo başına, eşinden sana mesaj. Bugün sensiz 83. günüm, sana güzel bir sözle başlamak isterim. Yolda kaldık, hallettik, hasta olduk, hallettik, paramız bitti, hallettik, çok üzüldük, hallettik. Halledemedik bazen ama biz beraber yine hallettik, her zaman hallettik, yine hallederiz. Biz neler atlattık, Allah eğilmez gönlümüzü, kimseye muhtaç etmesin. Biz bu günleri de atlatıp her şeyi hallederiz kocam, ne güzel bir dua. Herkes yürüdüğü yolda niyetiyle karşılaşsın. Kalbimde ne varsa önüne de o gelsin. Allah bizi kalbi temiz niyetli güzel insanlara denk getirsin. Oradaki kader ortaklarına da gelsin. Bu dua bekleyenlere müjde versin. Rabbim seni seven yaşam pınarı Resul Dindar'dan benim sevdam hocama gelsin. Selamünaleyküm Murat abi. 3-0'dan İlker Özyiğit. Aleykümselam İlker kardeşim. Kadın Kapalı'da bulunan sevda çiçeğim Buse Özyiğit sevgilim. Mektup geldi. Her şey açık ve net bir şekilde yazmışsın. İnşallah kısa bir süre sonra yan yana olacağız. Seni çok seviyorum ömrüm. 3-0'dan İlker Özyiğit. Kadın Kapalı'da bulunan sevda çiçeğim sevdiğini Allah'a emanet eden sevdiğini görmeden ölmezmiş. Allah'a emanet ol sevdiğim kadın. Selamünaleyküm aleyküm selam, ben Çimen Tepeli Efeko yani namı der. Nasılsın annem, inşallah iyisindir. Beni soracak olursan ben çok iyiyim. Sen kendine çok iyi bak Aslı Sultanım annem. Senin için can alır can veririm. Her şeyim anam. Az daha sabır, elbet bir gün alacağız. Geleceksin annem, elbet bir gün. Benden bir altı koğuşuna herkese selamlar olsun. Murat abi, bir altı koğuşuna yatmakta olan yani canıma can katan Aslı Tunçlar. Her şeyim annem, nasılsın kurban oldum, inşallah iyisindir. Seni canından çok seven akıllı kızın hanımam, elbet bir gün kurban oldum annem. Az daha sabır, canıma can katanım, kanatsız meleğim benim. İlk aşkım, canıma can katan. Selamünaleyküm Murat abi, senin aracınla ben Çimentepe'den Mehmet Şengel. Aleykümselam Mehmet kardeşim. TKA20'de yatmakta olan sarsılmaz kardeşim Batuhan Şengel, Aslan abim Bahattin Şengel, reisi Mafya Sedat Çimentepe'den Sarı Gürkan, Bayraklı'dan Aslan dostum Doğukan Çevik, Torbalı'dan değerli abim Sefa Aras, Namıder Bozo, Mesut Yılmaz can dostum Süleyman Akan, 4-0'da yatan Şehmuz Akan, Osman Şengel, Çağrı Park, Erçan Demirdelen, Ramazan Yıldırım, Yüksek Bıçakkaya sevgiler selamlar. Murat abi, ben Çimentepe'den Memojan. Senin aracınla şaktan kadın Kapalı'da yatmakta olan prensesim Funda radyo başına. Sevgilim, helalim, seni çok seviyorum. İyi ki varsın, iyi ki hayatımdasın. Helalim, kendine dikkat et. İyi geceler aşkım, esmerim. Ebru Yaşar, özlüyorum Fundama ve koğuş arkadaşlarına armağan olsun.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
0: Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran T3'ten tahliye olan Mustafa Keskin. Aleykümselam Mustafa kardeşim. Öncelikle abim Savaş Aktaş'a selamlar. Kardeşlerim Mert Aluşlu oğlu, Kaan Yıldız, Cumhur Akgül, Atilla Hukul, Olcan Akbay, herkese selam ve dualarımla. Murat abi, ben Mustafa Keskin, Savaş Aktaş abim ve Mert Aluşlu oğlu radyo başına. Abi, bugün Cansu ablayı aradım, yarın yanına uğrayacağım. Tesbihler elime ulaştı, verdiğim şeyi de hallettim. Mert kardeşim, senin de anneni aradım. Bugün vallahi işler yoğun olduğundan pek fazla radyoya veyahut da uğrayamadım. Nerede arayabildim ne de arayabildim. Vallahi karışık yazmışlar Savaş şimdi. Ne demiş kardeşimiz? Fazla radyo ve yahut da uğrayamadım ne de arayabildim. Seviyorsunuz, Allah'a emanet olun. Özgür günlerde birlikte olmayı bekliyorum. Merhaba Murat abim, kolay gelsin. Ben Şakran Kadın Kapalı, C8'den tahliye olan Burcu Güneş Çalan. C8'de bulunan çok sevdiğim, beni sorup merak edip düşünen canlarım Mine Kitmen ve Dilek Karakaya. Sıradaki şarkılar size gelsin. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Arkamdan orada burada konuşanlar zamanında benim yanımda kimi konuştuklarını unutmasınlar. Bir araya gelip beni konuşmayın. Ben konuşursam bir daha bir araya gelemezsiniz. Hayırlı geceler. Murat abi nasılsın? Kolay gelsin. Ben Şakran Kadın Kapalı, C8'den tahliye olan Burcu Güneş Çalan. Sağ ol kardeşim benim. Hep beraber yol alın. Dilek Karakaya, Mine Kitmen, Nazan Kurtçu, Dürdane Güleç radyo başına. Varlığında konuşmayanlar yokluğunda konuşuyormuş. Kimseye inanmayın. Ben hep doğruydum, doğru olacağım. Herkes hak ettiğini yaşar, unutmayın. Az kaldı. Sizi gerçekten seviyorum. Hatice'nin de size selamları var. Allah'a emanetsiniz. Dualarımdasınız. Özgür günlerde yakında. Murat abim, ben Gülseren Uzun. Değerli eşim Eyüp Uzun radyo başına. Canımın yarası, kalbimin sızısı. Çok sevdiğim yüzümü güldürenim. İyi ki dediğim canımın... İyi ki dedim canımın Eyüp'ü. Sen yeter ki iste, ben bu akşam evdeyim kızımla. Murat abim, derdim için İbrahim Tatlıses'ten Bir Beyaz Mendil şarkısını çalar mısın geceye not? Yüreği korkak olanlar kaçarak yaşasın, biz her koşulda aslan gibiyiz. Merhaba Murat abi, ben Menemen cezaevinden Eyüp Uzun. Merhaba Eyüp kardeşim. Derli büyüğüm Ercan Bedo, kıymetli kardeşim Kemal Bedo, derli kardeşlerim Kadir Demir, Nurullah Sığır ve bizi tanıyan bütün dostlara selam olsun. Gece not, zindanlar her ne kadar kör ve karanlık olursa olsun, umutlar her zaman aydınlıktır. Elbet geçer aslanlar, umudunuzu yitirmeyin. Sizi seven kardeşiniz Eyüp Uzun. Kardeşlerim, İki şarkı, ondan sonra kaldığımız yerden devam edecek. Murat'la gönülden gönüle.

Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Şarkıdan Açık'tan Gökmen Gökdeniz T4C 10 koğuşuna bulunan kader birliği yaptım. Kardeşim Remzi Şahin Yılmaz. Adana'nın altın çocuğu Uğur Yüklük. Uşaklı Yaşar Arslan. T2'de yatan abim Eyüp Gürgür. T1'de yatan Aslan Yüyenlerim. Bardan Doğanay Ceviz Kıran. Cio Yaşar Doğanay Ceviz Kıran. Kandıra F2'de yatan can dostum Raif Ceviz Kıran'a ve bizi tanıyan tüm dostlara selam olsun. Gece bir söz. Bizi tanıyan vazgeçemiyor. Seven ne yapsın? Bırak her şey gizli kalsın. Ben İzmir Şakran T1 C6 koğuşundan bakan Ahmet Can Laçin gece bir söz bırakmak istiyorum. Yürüdüğün yoldan eminsen attığın adımdan korkma. Buradan ötesi ölüm olsa ne yazar. Gözlerde korku olmadıktan sonra tanıyan tanımayan abilerim kardeşlerime selamlar olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben Eşref Paşa'dan Yelisan Laçin Şakran T1 C6 koğuşuna bakan eşim Ahmet Can Laçin'e sesleniyorum. Sevdiğim kaçanların değil savaşanlarındır güzel günler. Kader gayrete aşık ben sana. Kavuşmak için herkesle her şeyle savaşacağım. O şakran bana seni borçlu, seni seviyorum. Aslanın babası Aslan Kocam. Mutlaka bir gün son söz. Ben Menemenli Naci Dayı şakran kapalda yatmakta olan İrem kardeşime selam ederim. DJ Okan Ses Ver İstanbul şarkısı armağan olsun. Ben Menemenli Naci Dayı. Seçeneksizliğim değil. Tercihimsin can parçam. Yıldız Silve ben senin var ya. Selamünaleyküm Murat abi ben Recep Tırpan. Aleyküm selam Recep kardeşim. Tüm kader mahkumlarına selam olsun. T318'de yatmakta olan Can abi. Adem Tırpan'a şakran. T'de yatmakta olan eski İzmir'den Sivaslı Pablo Emrah Gülhan'a selam olsun. Dağlara mı yazdım şarkısı tüm kader mahkumlarına armağan olsun. Rabbim hepinizi sevdiklerinize çoluk çocuğunuza kavuştursun. Selamünaleyküm Murat abi ben Erkan Polat aleykümselam Erkan kardeşim. Şakranda yatan İbo Özdemir, Samet Özdemir, Emir Özdemir ve tüm Şemikler çocuklarına selam olsun. Manamen'de yatan kardeşim Kadir Şayda'ya selam olsun. Allah'a emanet olun. Özgürlük sofralarında görüşmek dileğimle. Ben Nihal Temiz sevdiğim yoldaşım Medet Doğan aslanım. Aslanlar gibisin yoldaşım canımın içi. En güzel günler bizim olacak. Cefanı da çekerim, sefanı da sürerim. Sen hiç canını sıkma. Arkanda aslanlar gibi sevdiğin var. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle can yoldaşım. Benden Merdoma Yıldız Silbe'den aklım hep sende şarkısı armağan olsun. B9'da bulunan can bacım Kürtülü'ye kocaman selamlar. Bugünkü mesajını aldım bacım. Sesini duymak bana yine çok iyi geldi. Bugün tedavim yeniden başladı. İnşallah bu kez hayırlısıyla güzel haberler alacağız. Bebişimizi dört gözle bekleyeceğiz. Sen de onun güzel teyzesi olacaksın. Şimdiden yerin hazır. Sen yeter ki güçlü kal. Biz seni burada hep yüreğimizde taşıyoruz. Bu güzel mesajımız Tülay Maciran'dan Mayın Tarlası şarkısıyla B9'daki can bacım Kürtülü'ye gelsin. B9'da bulunan can bacım Kürtülü'ye selam olsun. Bacım sakın unutma biz kolay yıkılacak kadınlardan değiliz. Sen orada dimdik dur dışarıda seni sevenlerin duası ve desteği hep seninle. Kim ne derse desin, kim ne hesap yaparsa yapsın gün gelir devran döner. Sen yeter ki başını eğme moralini bozma. Bu günler geçecek. Güzel günler yine yan yana olacağız. Seni çok seviyorum. Can bacım Kırtaylardan selam olsun. İyi geceler. Selamünaleyküm aleykümselam. İzmir Buca'dan Uğur Dündar. Ben Şakran T2 C1'de yatmakta olan can dostum aslan kardeşim Ahmet Güneş. Keyfin iyidir inşallah. Buralar seni çok özledi can. Bugünler en kısa sürede atlatacağız. Sabır her şey eskisinden daha güzel olacak. Aklın buralarda kalmasın kardeşim. Burada rahat ol bıra kardeşim. Beklenensin aslan kardeşim. Uğur Dündar ben. Başta can kardeşlerim olan Ahmet Güneş, Sidar, Deniz, Doğukan Kara, Zafer Aslan, Sedat Altun. Size ve dostlarınıza ismini sayamadığım tüm kader mahkumlarına da selamlar olsun. Kardeşlerim umarım hepiniz iyisinizdir. Az daha sabır. Bir isteğiniz arzunuz olduğunda bana ulaşmanız yeterlidir. Allah gücünüzü sabrınızı daim etsin. Şerefiniz varlığınız yeter kardeşlerim. Kalbinizi ferah tutun. Beklenensiniz Allah'a emanetsiniz. Şakran T3'te yakışıklı oğlum Azat Kızıltepe elimden gelse yeryüzündeki tüm dertlerden uzak bir dünya kurup seni oraya koymayı dilerdim. Yolda ayağına değecek taşı seni üşütecek rüzgarı tenini yakacak güneşi sana dert olacak her şey senden uzak tutup sadece mutlu oluşunu izlemek isterdim. Aslan oğlum seni çok seven baban sana da İsmail Türüt'ten adam var şarkısını armağan ediyorum.
Şakran Teviş'te olan Aslan Kocam, Azat Kızıltepe, senden vazgeçeceğimi hiçbir zaman düşünme. Seninle bir gün değil bir ömür istiyorum. Kavgalarla, barışlarla, gülüşlerle, sessizliklerle her şeyi seninle yaşamak istiyorum. Yeter ki gel, ben sana kalbimi verdim. Geri almayı da hiç düşünmedim. Ne olursa olsun seni her halinle sevmeye hazırım. Çünkü bu aşkın adı artık sensin. Seni çok severim kızımın yakışıklı babası, Reis Kızıltepe, karısının aslanı Azat'ım. Şakran'da yatan torunum Çınar Birlik, Ekrem Birlik, canım damadım Osman Duman, Cihat Duman, ziyarete gelemedim. Nenen kurban olsun size. Sizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Sizi canından çok seven babaanneniz Pakize Sultan Birlik. Şakran'da yatan yeğenlerim Ekrem Birlik, Çınar Birlik, Osman Duman, sizi çok seviyoruz. En yakın zamanda yanımızdasınız. Orası kimseye kalmadı, size de kalmaz canlarım benim. Her şey eskisi gibi olacak, aklınız burada kalmasın. Sizi çok seven halanız Sevtap Birlik. Şakran'da yatan abim Ekrem Birlik, kardeşim Çınar Birlik, abim Cihat Duman, aslan eşim Osman Duman. Sizi çok seviyoruz, aklınız bizde kalmasın. Hepimiz iyi, siz iyi olun, bize yeter sizi seven kardeşiniz Evrim Duman. Şakran T4'te olan aslan kocam Mehmet Kızıltepe, dünya kadar derdim olsa seninle konuşurken unutuyorum. Çünkü seninle konuşurken hem yüzüm gülüyor hem kalbim. Sen benim bu zamana kadar verdiğim en doğru karar, tuttuğum en güzel sözümsün. Allah'ım seni benden, beni senden eksik etmesin. Aslanım, dikenli yolların sonunda senin kokun varsa ben o yolu yorulmak için değil sana varmak için yürürüm. Yakışıklı kocam, seni çok seviyorum. Sabırsızlıkla yollarını gözlüyorum. Şakran T4'te kral kocam Mehmet Kızıltepe, seni bırakmam, Allah'a yemin olsun. Bu dünyada da öbür dünyada da beraberiz inşallah. Biz aslanız aslan, bizi dipte görmek isteyenler uzaktan izlesin diye her şeyin en iyisine sahip olacağız reisim. Daha çok işimiz var. Murat abi sana da selamlar. Aleyküm selam kız kardeşim. Ben Mersin Pınar'dan Kardelen Doğan, şakran kadın, kapalıda yatmakta olan her şeyim kadın, annem Nazlı Doğan. Kavuşmamıza günler kaldı annem, dualarımız seninle güzeller güzelim. Muhabbeti hallettik, sıkma canını sakın. Seni canımdan çok seviyorum güzelim. Özellikle Ecem'e de çok seviyorum. Dört nolda yatan aslan kardeşim Ercan Doğan, aslan babam Fırat Doğan, ellerinizden öpüyorum. Ben Mersin Pınar'dan Kardelen Doğan, şakran üç nolda yatmakta olan sevdiğim her şeyim adam Doğuş Kalyon. Seni çok seviyorum cennet gözlüm, kalbim seni çok özledim. Elbet kavuşacağız yoldaşım, elbet bir gün dodom. Oralar kime kaldı ki sana kalsın. Bugün değil ama elbet bir gün diyelim. Selamünaleyküm Murat abi, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben Tepecik'ten Sarı Yalçın Çakmak. Aleyküm selam Yalçın kardeşim. Şakran kadın, kapalıda bulunan eşim Tülay Çakma sesleniyorum. Canım Allah'ın izniyle her şey iyi, bir sıkıntı yok. Azat abi yapmış görüşü, senin oraya daha düşmedi galiba. Onda aktif gözüküyormuş, olmazsa telefon yerini attıracağım, arattıracağım diyelim. Cezaevinde sıkıntı yok, seni çok seviyorum, Allah'ıma emanet ol. Ben Tepecik'ten Sarı Yalçın Çakmak. Murat abi, ben Tepecik'ten Sarı Yalçın Çakmak ve Tülay Çakmak. Cezaevlerinde farklı kurumlarda bulunan yakınlarımız Berdan Batın, Doğanay Yaşar, Doğanay İbrahim, Doğanay Baran, Doğanay Taner, Ceviz Kıran Başak, Ceviz Kıran Mehmet Karatepe ismini unuttuğumuz tüm dostlarımıza selam ederiz. Rabbim tez vakitte özgürlük sofralarında sizlere oturmayı nasip etsin. Sizleri çok seviyoruz, sizlere çok selam ediyoruz. Tepecik'ten Sarı Yalçın Çakmak ve Tülay Çakmak. Selamünaleyküm, iyi yayınlar Murat abi. Ben 4.0'dan Uğur İbru. Aleyküm selam Uğur kardeşim. Senin aracınla şakran kadın kapalıda yatmakta olan Beyhan İbru'ya söylemek istiyorum. Sen benim bir kitabın en güzel cümlesinde, bir şarkının en içli nakaratında kaybolmak gibi. Sen benim hayatımdaki tüm karmaşayı çözen en zarif şiirsin. İyi ki kalbimin kıyısına vurmuşsun, seni seviyorum. Aşkıma bir şarkı armağan etmek istiyorum. Güllü'den Her Şeyim Oldun Benim şarkısı armağan olsun ve selam. Murat abi, ben 4.0'dan Uğur İbru. Senin aracınla şakran kadın kapalıda yatmakta olan Beyhan İbru'ya seslenmek istiyorum. Evet, yine ben, yine aşk, ne bileyim ne söyleyeyim bilemiyorum, sana aşığım Beyhan'ım. Sen benim bu hayat

olursa olsun bunu atlatacağız. Çok yıprandık, evet farkındayım bir tanem, ama o güzel gönlünü ferah tut. Eminim ki elbet bir gün buluşacağız. Seni her şeyden çok seviyorum. Allah'ıma emanet ol ömrüm. T2B6 koşuna atan eşim Sidar Erol radyo başına. E-görüşe giremiyorum. Aradım, pazartesi düzeleceğini söylediler, haberin olsun. Mesajı duyduktan sonra ara normalden beni Sidar Erol. Bir mesaj da okuyayım kardeşlerim. Sonra saat kaç? 22 çeyrek geçiyor. Kayıt mesajlarımızın bir kısmını paylaşayım. Ben Gökhan Ergül. Tarifi olmayan bir aşkın hayalini kurmak çok zormuş. Ve Şura İskenderli'den hayaletler sarsın etrafımı ricam olur. Murat abi sevgilerle, Gökhan Ergül. Sağ ol Gökhan kardeşim. Merhaba herkese, iyi akşamlar. Ben Gökhan Ergül. Kolay gelsin Murat abi. Hiç kimse sizin okyanusta karşılaştığınız fırtınalar ile ilgilenmez. Gemiyi limana sağ salim getirip getirmediğine bakar. Geceniz güzel olsun. Sevgilerle Gökhan Ergül. Ben Gökhan Ergül. Artık hiçbir engel Allah'ın izniyle bizi yıkamaz. Engeller aşılamak yanlışlık var ya. Aşılmak içindir diyelim. Bizi yıkamaz. Engeller aşılmak içindir. Takılmak için değil. Kurtuluş Kuş'tan Manolya şarkısı ricam olur. Sevgilerle Gökhan Ergül. Bir güzel şarkı sonrasında şöyle kardeşimizin, ama takriben bir 10-15 dakika şarkılarımızla beraber sonrasında kaldığımız yerden devam edecek.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2C1'den Zübeyir Akgülsüm. Aleykümselam Zübeyir kardeşim. Yani Zaza öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan abilerin Dadaş Furkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere bana abilik yapan profesyonel İzmir çocuğu Emre Tomruk. Değerli abi kardeşlerim Ahmet Güneş, Sedat Salman yani Maraş, Batuhan Karanfil, Turgay Tokcan, Metin Büyükcan, Çamlıkuleli, Sarı Samet Öztunç, Ramazan Çıtırgı, Limontepeli Hakan Doruk teyze o.

Ulu Devrim Özel Sokakların Çocuğu Aliço, Şafak Yüksel Tepecikli, Elmas Toprak'la Muhittin Önel yani Michelengo ve Aslan abim Berk Tunce selam olsun. Aynı kurumda yatan can yoldaşlarım Ali Der, İsa Yıldızhan, değerli kız kardeşim Mine Doğan ve kıymetli Pınar Altunsoy'a selam olsun. Profesyonel İzmir çocuğu Emre Tomruk abimden gece bir söz. Altımızda tank da olsa bizim masamızda size tabure bile yok. Bu dertlere Gökhan Donay'dan Hangi Duraktayım şarkısı armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi, mahkumların sesi derdi Murat abim, ben T2 C1'den Berk Tunca, estağfurullah, aleykümselam Berk kardeşim. Başta koğuşunuzda liderlik yapan Dadaş Burkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere ortağım canım abim, profesyonel İzmir çocuğu Emre Tomruk, Aslan kardeşim Zübeyir Aküzüm yani Zaza, Ahmet Güneş, Turgut Tokcan, Batuhan Karanfil, Çamlıkuleli, Samet Öztunç yani Sarı, Sedat Salman yani Maraş, Denekeli'den Metin Büyükcan ve Gamsız Taner, Deringöl Tepecikli, Elmas Toprak'ta Limontepe'li Hakan Doğru'a selam olsun ayrıca. Kadın kapalı B1 koğuşuna yatan gönlümün sultanı, hayatımın aşkı, kadınım Ayla Özyurtsel'e selam olsun. Bebeğim seni çok özlerim. İyi ki benimsin, iyi ki seni tanımışım. Kavuşacağımız gün ellerini tutup gözlerinin içine bakıp seni çok sevdiğimi söyleyeceğim. Günün hayaliyle yaşıyorum. Allah'ın izniyle bu zor günleri atlatacağız. Seni seviyorum Bebetom. Kıymetli eşim Ayla Selma Yüner'den elbet bir gün buluşacağız şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2 C1'den Bornova'dan Turgut Tokcan, aleykümselam Turgut kardeşim. Öncelikle adaletinde zerre şüphe olmayan abilerim Dadaş Burkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere C3 koğuşuna bulunan dostum Kubilay Çağlar, ayrıca C1'de bulunan can abim İlhan Çelik, değerli dostum Adem Çalt, Mehmet Tunç Kaleli, Agit Devirtaş akabinde selamını esirgemeyen C3 A1 koğuşuna bulunan Yavuz Kırçiçek kardeşime ve bu değerlere bin selam olsun. Murat abi, Dadaş Burkan Özen ve Bengin Orhan abime tüm Ahmet Kaya şarkılar armağan olsun. Gece bir söz, hak seni hür yaratmışken hır seni kör etmesin. Bornova'dan Turgut Tokcan. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2 C1'den Çamlıkuleli Sarı Samet Öztürk, aleykümselam Samet kardeşim. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan değerli Dadaş Burkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde değerli abi kardeşlerim Batuhan Karanfil, Ramazan Çıtırgı, canım kanım Aslan abim, Ahmet Güneş, Limon Teperi, Doruk, Turgut Tokcan, can abim Elmas Toprak, Metin Büyükcan, Bucalı Maras, Burak Özkul, Serhat Dalas ve aynı kurum ve farklı kurumlarda bulunan değerli abi kardeşlerim Şahin Engin, Mustafa Uslar, Yakup Yıldırım, Emirhan Zırhlı, Enes Can Demirci, Ozan Madras, Bucalı Sansar, Ömer Kütükçü'ye bin selam olsun. Gece Ahmet Güneş abimin sözüyle kapatıyorum. Vefa her yiğidin harcı değildir. Bazı insanlara hep haindir, sizleri seven ve daima sevecek olan kardeşiniz Sarı Samet Öztürk. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2 C1'den Bucalı Maras Sedat Salman, aleykümselam Sedat kardeşim. Başta koğuşumuzun adil insanları Dadaş Burkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere akabinde birlikte kader birliği yaptım abi kardeşlerim Ahmet Güneş, Ramazan Çıtırgı, Elmas Toprak'la Zübeyir Aküzüm, Samet Öztunç, Turgut Tokcan, Batuhan Karanfil, Murtakeli, Çetin Ayçiçek, Tenekeli'den Metin Büyükcan, Gamsız Taner, Deringöl'ü Ali Mustafa Fidan, Berk Tuncay, Emre Tomruk, Serhat Dalas, diğer derlere de bin selam olsun. Gece bir söz, eleştiriyorsunuz çünkü yaptıklarımızı yapmaya cesaretiniz yok. Sizi seven kardeşiniz Maras, bu derlere Ferhat Tunç'tan yaşamak direnmektir şarkı armağan olsun. Ayrıca T2 C2'de olan abim Şahin Engin ve Mustafa Uslu'ya de selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2 C1'den Menemenli Serhat Dalaz, aleykümselam Serhat kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Dadaş Burkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere akabinde kader birliği yaptığım abi kardeşlerim Ahmet Güneş, Ramazan Çatırgı, Turgut Tokcan, İsmail Dağcı, Burak Özkul, Bucalı Maras, Şafak Yüksel, Sercan Keskin, Elmas Toprak'la Muhittin Üner, Ege Terekeli'den Metin Büyükcan ve Gamsız Taner, Deringöl, Melih Yeşildal, Menemen Açık'ta bulunan öz abim Kadir Dalas ve bu derlere bin selam olsun. Bu derlere Ferhat Tunç'tan bir kanarda türküsü armağan olsun. Ben Menemenli Dalaz. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2 C1'den Bozyakalı Burak Özkul, aleykümselam Burak kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Dadaş Burkan Özen'le mahalle büyüğüm Bengin Orhan olmak üzere akabinde kader birliği yaptım abi kardeşlerim Batuhan Karanfil, Turgut Tokcan, can abim Ahmet Güneş, Sarı Samet Öztunç, Ramazan Çıtırgı, Emre Tomruk, Limon Tepeli, Hakan Doruk, Bucalı, Maras, Sercan, Keskin, Serhat Dalaz, Tenekeli'den Elmas Toprak'la Metin Büyükcan, Taner Deringöl, T2 C2'de bulunan
Mahalle büyüğüm Şahin Engin ve Bozkurt Ahmet Kaan Yapıcı. T1'de yatan Can abim Muhammed İsa Erin. Bu derlere bin selam olsun Dadaş abim der ki herkes çete ya da mafya olabilir ama kabadayı asla ben Bozyakalı Burak Özkul. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Bornovalı Batuhan Karanfil. Aleyküm selam Batuhan kardeşim. Başta koğuşumuzun liderleri olan Can abilerim Dadaş Furkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere akabinde kadar birliği yaptım abi kardeşlerim. Turgut Tokcan, Ahmet Güneş, Ramazan Çatır, Bucalı Maras, Hale Mustafa Fidan, Sercan Keskin, Zübeyir Aküzüm, Berk Tuncay Sarı, Samet Öztunç, Derviş Uzun, Ege Koca Er, İsmail Dağcı, Murtakeden, Çetin Ayçiçek, Melih Yeşildal, Şafak Yüksek Tenekeli'den, Metin Büyükcan, Taner Deringöl, Elmas Toprak'la. Aynı kurumda bulundum abilerim Şahin Engin, Mustafa Uslar, Serkan Yılmaz, Yunus Turan. Bu derlere bin selam olsun. Gece Müslüm Gür seslen. İster öldür ister güldür sandalcı şarkısı armağan olsun. Birlik kardeşler, Ekrem Birlik, tüm mahkumlara hayırlı tahliyeler diler. Ekrem Birlik.

Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Tenekeli Metin Büyükcan. Aleyküm selam Metin kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Dadaş Furkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere akabinde kader birliği yaptım abi kardeşlerim. Amcam Taner, Deringöl, Hale, Mustafa, Fidan, Ahmet Güneş, Bucalı, Maras, Ramazan Çıtırgı, Sarı Samet Öztunç, Elmas Topraklar, Çetin Ayçiçek, Murat Dalkıran, Profesyonel İzmir Çocuğu, Emre Tomruk, Turgut Tokçam, Batuhan Karanfil, Sercan Keskin, aynı kurumda bulunan abilerim C2 koğuşundaki Şahin Engin, Mustafa Usler, Aslan kardeşi Metecan Bedilli, Ulaş Şahin, Bartu Şahin ve tüm Tenekeli çocuklarına bin selam olsun. Gece bir şarkı Ebru Gündeş'ten ikimizin yerine armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Çukur Mahalle'den Muhittin Öner. Aleykümselam Muhittin kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Dadaş Furkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere akabinde kader birliği yaptım abi kardeşlerim. Tepecik Tenekeli'den Kral kardeşim, Elmas Toprak'ta kardeşim Ahmet Güneş, Gaziemir'den Şafak Yüksel, Devrim Özel, Profesyonel İzmir Çocuğu, Emre Tomruk, Ramazan Çıtırgı, Sarı Samet Öztunç, Burak Özkul, Bucalı Maras, Zübeyir Aküzüm, Ege Kocaer, Murtaka'dan Çetin Ayçiçek, ayrıyeten Kadın Kapalı B2'de bulunan Elmas kardeşimizin değerli eşi Meltem İrem Çelik Öz, Meltem Toprak'ta Canan'a ve Damla'ya selam olsun. Geceyi Elmas kardeşimizin sözüyle bitirmek isterim. Etme sırtını duvardan başkasına emanet, en kralının bile vardır içinde bir nebze de olsa ihanet. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Elmas Toprak'ta. Aleykümselam Elmas kardeşim. Senin aracılığınla Kadın Kapalı'da yatan yaşamak için herkesin bir sebebi vardır. Benim de sebebim olan sevgilim Meltem Toprak'ta. Bu karanlığın aydınlığa dönmesine az kaldı. Seni bu cehennemden kurtaracağım. İrem Çelik Öze, Canan Batur ve Damla Doğacı'ya selam olsun. Akabinde değerli dostlarım, koğuşumuzun liderleri Dadaş Furkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere değerli abim yani Muhittin Öner yani Michelango, Murtaka'nın yaramaz çocuğu Çetin Ayçiçek, dostum Şafak Yüksel, mahalle büyüğüm ve mahalle çocuğum olan Gamsız Taner, Deringöl Metin Büyükcan, Zübeyir Aküzüm, Turgut Tokçam, Bucalı Maras, Sarı Samet Öztunç, ondan daha sarı olan Ege ve benim gönlümde farklı bir yeri olan Ahmet Güneş, Burak Özkul, T2C2'de bulunan Şahin Engin, Bartu Ulaş, Şahin kardeşler ve Tenekeli Hızlı Çocuğu Metecan Bey Dilli'ye selam olsun. Gece bir şarkı Ebru Gündeş'ten Tanrı istemezse. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Murtakeli Çetin Ayçiçek. Aleykümselam Çetin kardeşim. Başta koğuşumuzun liderleri olan Dadaş Furkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere devamında Tepeci'nin kral abisi Elmas Toprak'ta, Öz abim Mehmet Ali Özgün, Çukur'dan Muhittin Öner, Tenekeli'den Metin Büyükcan, Gamsız Taner, Bucalı Maras, Samet Öztunç, Ahmet Güneş, Metin Ergün, Batuhan Karanfil ve farklı kurumlarda bulunan dayım Gökmen Zülükçü, amca Rıdvan Ayçiçek, kardeşlerim Ali Koyuncu Sarı, Çetin, Ümit Şahin Gülcan Ayçek ve değerli yengemiz Meltem Toprak'ta selam olsun. Geceyi abimin sözüyle kapatmak istiyorum. Hayat öyle bir şeydir ki acıyı tatmadan mutlu olamazsın. Selamünaleyküm Murat abi, ben Foça Açık Cezaevinden Mert Esen. Aleykümselam Mert kardeşim. Abim Murat Öztaş denen namı der Keko, Ahmet Ufak, Murat Başaran namı der Direş, Yılmaz Özen, Oğuzhan Ufak, Erkan Yılmaz, Kürşat Yedi Baba, Tamer Kaşıkçı, Cuma Uluş, dostum Mahir Acar, Ferhat Kalender, Ekrem Bayraktar, Arif Öztopkara, Faruk Çelik, Olcan Bakırcı, Ferdi Koç, Servet Tekin, Aslan kardeşim Agit Arslan, Gökhan Karakuş, Aydın Etipinde yatan Zafer Arslan, bu derlere bin selam olsun. Ya çıkarız gökyüzüne seyrederiz alemi, ya ineriz yeryüzüne seyreder alem bizi. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Murat abi, ben Foça Açık Cezaevinden Mert Esen. Şakran T2A8 koğuşuna yatan değerli abim Soner Meç. T1B11'de yatan değerli abim Erhan Teker. Cemal Yıldırım. T2'de yatan abim Hamit Elmas. Sidar Erol. T3A13'de yatan abim Mustafa Turan. Namı der Mute Aykut Polat. T4'de yatan değerli abim Suat Konuk. Can dostum Altan Dursun. Mahsun Oğuz. Mevlüt Saymaz. A1'de yatan dostum Velat Arslan. Şakran Açık'ta yatan abim Sebahattin Salman. Aydın Etipinde yatan Zafer Arslan, bu derlere bin selam olsun. Adana'na Ayhan'dan Tel Örgüler şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben Foça Açık Cezaevinden Mert Esen. Şakran T1B11'de yatan derli abim Erhan Teker. Cemal Yıldırım. T2'de yatan derli abim Soner Meç. Hamit Elmas. Sidar Erol. T3'de yatan dostum İzzet Karakay. Özcan Savuk. Hazar Soydoğan. T2'de yatan dostum Mert Aydın. Hasan Çelik. B7'de yatan can dostum Altan Dursun. B10'da yatan aslan kardeşim Mevlüt Saymaz. A1'de yatan değerli dostum Velat Arslan. Şakran Açık'ta yatan abim Selahattin, Sebattin Salman.
Aydın E tipinde yatan Zafer Arslan bu derlere bin selam olsun. Esaret bağlarında gül olmaktansa esaret dağlarında diken olurum elbet. Bir gün Ahmet Kaya'dan Karayazı şarkısı armağan olsun. Birlik kardeşler, Ekrem Birlik, tüm mahkumlara hayırlı tahliyeler diler. Ekrem Birlik.

En güzel cinayetlerimi geçmişimi öldürürken işledim ama Allah biliyor ki benimkisi nefsi müdafaa. Selamun aleyküm, ben Berhan Teliman, yani zanlı, aleyküm selam. Benim için değerli olan canlar Hüseyin Şimşek, Emirhan Yiğit, Aslandayım, Emoç Özdemir, Yusuf Can Biler, Aziz Can Yatmaz, Zeki Kaya, Yavuz Selim Baydar, Hakan Yavaş, Murat Erez, Can Erez, Hüseyin Dağdelen, Harun Güven, Görkem Şambal, Şevket Vazgeçtim, bu derlere selamlarım bakidir. Dostum Emirhan Yiğit'i Hazar Yıldız'dan bilsen şarkısı armağan olsun. Ben Berhan Teliman, yani zanlı. İdam sehpasında asılsa da düşlerimiz Azrail'e inat, her zaman güleceğiz. Selamünaleyküm, ben Emirhan Yiğit, aleyküm selam. Murat abi, senin aracılığın ile canım kanım aslan dostum Berhan Teliman, yani zanlı olmak üzere abim Burak Yiğit, Mehmet Ali Alak, Yusuf Kaymaz, Alican Yaşar, Furkan Kaçar, Can Erez, Murat Erez, Doğukan Daşık, bu canlara selamlarım bakidir. Berhan Teliman, yani zanlı der ki herkesin yaptığı kendi değerini belirler. Yanlışa düşen ucuza gider, bu derlere özlem özlüden gönlüm dağlarda şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C6 koğuşunda yatmakta olan Adanalı Onur Kasir. Aleykümselam Onur kardeşim. Benim için der arz eden canlar Hüseyin Şimşek, Aslan Berhan Teliman, yani zanlı, Emirhan Yiğit abim, Cuma Ali Kasir, Mehmet Dağdelen, yani Kayra, Hüseyin Dağdelen, Arda Bilge Bulut, Muhammed Tekgöz, Vural Karabulut, bu canlara çok selamlarla Berhan Teliman, yani zanlı der ki tanımadığınız insanın arkasından konuşmak sizin kişiliğinizi ve karakterinizi belirler. Bu canlara zarardayım, ziyandayım şarkısı armağan olsun.

Alemin lideri Lider FM'de Murat'la Gönülden Gönüle programında duygularınıza tercüman oluyoruz. Hasretinizi, özleminizi, duygularınızı en güzel şekilde ifade etmek için bir mesaj kadar yakınız. Bize ulaşmak ve bilgi almak için hemen arayın. 0541 780 47 50 0541 780 47 50

Birlik Kardeşler Ekran Birlik katkılarıyla Murat'la Gönül'den Gönül'e devam ediyor. Kayıt mesajlarımızın bir kısmını sonrasında iki güzel şarkı kaldığımız yerden devam. Bu arada Foçalı Serhat Küçük ve Mertcan Karayüz. Kardeşlerim selamlarınızı aldım. Aleyküm selam. Sizlere de sevgiler selamlar olsun. Koğuşunuzdaki tüm kardeşlerime de. Şarkıdan kapalı cezaevinde yatan Mert Özdemir'e canım kardeşim bil ki dışarıda seni düşünen, seni bekleyen ve güzel günlerin geleceğine inanan bir ailen var. Ne yaşarsan yaşa, hiçbir zaman yalnız olmadığını unutma. Bu günlerde geçecek, yine yan yana geleceğiz, seni çok seviyorum. Başın dik olsun, başlasan olmak üzere. Tüm koğuş arkadaşlarına sevgilerimi ve selamlarımı iletiyorum. Hediye Özdemir, bu şarkı da sana gelsin. Ahmet Kaya Sazani'ye gelmedin. Murat abi, B9 Koğuşuna Kale'nin asi ve asil kadını ablam Kürtülya radyo başına. Ablam, kalbimin diğer yarısı, seni ne kadar özlediğimi bir bilseydin. Aklın şaşardı da işte, sen de haklısın ama bir türlü denk gelip konuşamadık. Annemlerin evi Curcuna, gidince çok kalamıyorum. Sen de aramış oluyorsun. Annem de doğru dürüst gelemiyor. Bana kurban oldum. Şunu sakın unutma. Sen benim her an her saniye aklımdasın ve aldım nefestesin. Ahmet Kaya, olmasaydı sonumuz böyle, benden sana gelsin. Murat abi, gecen güzel olsun. Ben B9 Koğuş'tan Kadife Kale'den Kürtülya. Sağ ol Hülya kardeşim hepimizin. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Zaman dürüst insanları değiştirmiyor. Sadece dürüst sandıklarımızın gerçek yüzlerini bize gösteriyor. Samimiyetin göstergesi söylem ve eylemlerin tutarlılığıdır. T1A 20'de yatan oğlum Cesur Bayhan ve A10'da yatan yeğenim Suat Altsu'ya çok selam olsun. Mayın tarlası çalarsan sevinirim abim. Ben Üçnoğlu B9'dan Şeyto Serdal Aykurt. Selamun aleyküm Murat abi. Aleyküm selam Serdal kardeşim. Kadın Kapalı'da olan kıymetlilerim Pınar Cuhalı ve Kardelen Aktaş, nasılsınız, iyi misiniz? Kardelen kardeşim, abisinin gülü, sen ne yapıyorsun, iyi misin? Bugün faksını aldım, çok sevindim. Benden de annene de çok selam söylesen de, benim bugün mektubumu almışsındır, gerekeni yazarsın. Orada anneannen aramış, gerekeni ben halledeceğim, kendine iyi bak, öpüyorum sizi. En güzel şarkılar sizlere gelsin. Ben Karşıyaka Cumhuriyet Mahallesi'nden Eğerli T tipi açık cezaevinden Hakan Aykurt Şakran Üçnolu B9'da olan İmparator abim, kral adam gibi adam namı der. Büyük olan abim Şehito Serdal Aykurt, benim en değerli abim, seni seviyorum. Allah'a emanet ol, beni tanıyan dostlara selam olsun. Selahattin Özdemir'den Sevda Çiçeği sizlere armağan olsun. Karşıyakalı Hakan Aykurt kral özlenensin. İyi yayınlar abi, ben Kardelen Aluçluoğlu, Üçnoğlu'da yatan ömrüm Mert Aluçluoğlu radyo başına. Aşkım, sana olan sevgimi anlatmak için büyük cümlelere ihtiyacım yok. Çünkü sen benim hayatımda bir cümle değil, başlı başına bir hikayesin. Gün içinde ne yaşarsam yaşayayım, aklımın bir köşesinde hep sen varsın. Belki şu an birbirimize uzak yerlerdeyiz ama kalbimde sana hiç mesafe olmadı. Mert'im ömrüm, yarın izinliyim, sabahtan annelere gideceğim, beni 3'ten sonra ararsın, iyi ol, kendine çok dikkat et, seni çok ama çok seviyorum, hayatımın en güzel yanı kocam. Sensiz bir gün daha geçti, inan bana sensizlik çok zor, artık gelmen dileğiyle Allah'a emanetsin. Selamünaleyküm, aleykümselam. B17 olan annesinin kalbi Furkan Çubukçu, sen benim dünyamsın, her ne olursa olsun. Nefes aldığım sürece arkandayım, her zamanda olacağım, bunu unutma. Sen benim yüzümdeki gülümsemem, benim dilimdeki sözüm, benim canım, kalbim, elim, ayağım, iki gözümsün. Sen benim dağlar kadar büyük kalbimsin, hasretlisin, kalbisin, her şeysin. Sen benim... Dağlar kadar büyük kalbimin hasretisin. Herkesin her şey olsun, benim aslanlar gibi oğlum olsun. Varlığın, huzur, gülüşün anlatılmaz, bütün dualarım seninle. İyi kimsin kıymetlime Gökhan Doğanay'dan özlüyorum şarkısı armağan olsun Sevim Çubukçu. Şakran T3 C5 koğuşundaki bir tanem Emirhan Ceylan radyo başına. Aşkım, eve 18.35 gibi geldik, aklın kalmasın. Bugün arkadaşların görüşüne gelirken yolda arabaları bozulmuş. Annenin de arkadaşları gelmiş, o yüzden gelememişler, moralini bozma. Ben senin uzakta atan kalbim, ömrüm. Her daim aklımda ve kalbimdesin sevdiğim. Seni çok seviyorum, kendine çok dikkat et. Şakran T3C5 koğuşundaki sevgilim Bahadır Yılmaz radyo başına.
Sana kavuşmak için ne kadar beklemem gerekiyorsa bekleyeceğim. Seninle olabilmek için kaç savaş varsa savaşacağım. Sen bu dünyada uğruna savaş verilecek en değerli şeysin, seni çok seviyorum. O yüzden ve hasretle seni bekliyorum, kurban olduğum. İyi akşamlar abicim, sağ olasın Yeliz. Kadın kapalı B11'de yatan, benim ömrüm dünyam gözümün bebeği Dilara Küleş, annem benim, aslan kızım biziz, bir sıkıntımız yok, tek düşüncem sensin ama o konuda da ben rahatım, seni çok seviyorum, benim ömrüm senin arkanda, önce Allah sonra da ben varım. Ezo'ya, Hürmüz'e çok selamlar, Rabbim sizinle olsun, Allah'a emanet olun. Kadın kapalı B11'de yatan, benim aslan gelinim Sevim Küleş, annem ben iyiyim, merak etme kızım, annenle görüşte resim çekil, bana o telefon yapacak, ararsın beni, seni çok seviyorum. Ebru'ya çok selam, Rabbim sizinle olsun, Allah'a emanet olun. Selam Murat abi, ben C8'den Kürt kızı Arzu Kaya, aleyküm selam kız kardeşim. Ben hemen C10'da olan değerlim ve çok da kıymetlim Doktor Zeki Kaya, sana sevgilim demem, sevgi bir gün biter, sana aşkım demem çünkü aşklar bir gün biter. Sana ruhum diyorum, neden biliyor musun? Çünkü ruh beden ölünce terk eder, ölüm bizi ayırıncaya dek seni çok seveceğim. Sen benim en güzel sabrım ve tek dileğimsin Derya Bedavacı, canımın içi şarkısı sana armağan olsun. Murat abi, ben C8'den Kürt kızı Arzu Kaya. Ben hemen C10'da olan, canıma can olan adam Doktor Zeki Kaya. Seni öyle çok özledim ki anlatamıyorum kelimelerle. Seni görmek için her şeyden vazgeçecek kadar çok özledim. Seni bir gün olsun, seni düşünmeden uyumadım. Her adımda, her şarkıda sen geliyorsun aklıma, yapamıyorum sensiz. Belki anlıyorsun beni, belki anlamıyorsun ama ben senin için her şeyden vazgeçmişim sevdiğim. Murat abi, ben C8'den Kürt kızı Arzu Kaya. Ben hemen C10'da olan ömrüm Doktor Zeki Kaya, sevgilim. Sen her sabah uyandığımda düşündüğüm ilk şey ve her gece zihnimde canlanan son şeysin. Yıldızlar şahidim olsun ki çok özledim seni. Mahsun Kırmızıgül, bu sevda bitmez, armağan olsun. Ben Yeliz Karakalpak, eşim Osman Karakalpak ve kardeşim Aytaş Titiz'e selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Sizleri özlemle bekleyen aileniz ve sevdiklerinizin olduğunu asla unutmayın. Dört duvar insanı sınar ama asla umudunu tutsak edemez. Özlenen ve beklenensiniz, kendinize çok iyi bakın. Sizi seven Yeliz Karakalpak. Selamünaleyküm Murat abi, aleyküm selam kardeşim. Şakran kadın kapalıda yatmakta olan Sude radyo başına. Ömrüm nasılsın? İyisindir inşallah. Vallahi burnumda tütüyorsun, seni çok özledim. Her şey çok güzel olacak. Kalben inanıyorum, az kaldı Allah'ın izniyle. Elbet bir gün Cengiz İmren'den Yaralım şarkısı, her şeyim Sudem'e armağan olsun. Ben Buse, 4.0'da bulunan yüreğimin sahibi Şakir Söylemez radyo başına. Sevgilim ben iyiyim, benlik hiçbir şey yok. Şimdi İzmir'e geçtim. Biraz İzmir'deyim, Yasin'le de irtibattayım sürekli. Kurban oldum, aklın kalmasın bende. Ve ne olursa olsun seni çok seviyorum. Hayatımızdaki bu adrenalin son bulacak. Sana söz veriyorum her şeyim. Ben Buse, 4.0'da bulunan varlığı şükür sebebim Şakir Söylemez. Kurban olduğum benim diğer yarım. Seni çok seviyorum. Her zaman yanındayım ve seni ömrüm boyunca bekleyeceğim. Benim şükür sebebim, en derdim, hayatımın en güzel parçası, adam ömrüm. Abi kırmızı çizgim için Ahmet Kaya'dan Senden Başkasını Seven Delidir şarkısı armağan olsun. Ben T4A8 koğuşundan Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan, başta dayım Kenan Kaya, Mehmet Evin, Barış Zeynel Çolak olmak üzere can abilerim, Suat Konuk, Özkan Soley, kuzenlerim İlhan Başar, Kovilay Bozbey, Emircan Kaya, Yusuf Kaya, dostum, canım, ciğerim, Arap Oktay, Resul Yıldız, Mehmet Fatih Özışık, Osman Elçi, Sidar Deniz, Cino Burhan, kardeşlerim İlkay Demir, Alman Okan, Alpaslan Aldanmaz, Bilal Çetin, Nurullah Öncü, Yoldaş Cancan, Emirhan Tapan, Yusuf İslam Ergül, dağlar kadar sabrın, aslanlar kadar yüreğin olsun. Ben T4A8 koğuştan Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan, benimle koğuşumda kader birliği yapan kardeşlerim, dostlarım Orhan Yağcı, Mami Tutkun, Tatü, İsmet, Sait Sayım, Doğukan Erdoğan, Atalay Tan Yıldız, Ahmet Deder, Murat Vatansever, Feyyaz Pesket, İbrahim Akbaş, Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan der ki, farkında olmadığımı sandığınız her şeyin farkındayım, içiniz rahat olsun. Ne demişler, 40 gün gezersin kırda, bir gün rastlarsın aslana. Şakran T3B9 koğuşundaki Koray Özmen radyo başına. Umarım iyisindir ömrüm. Bugün annemle İstinye'ye gittik. Telefonu ve bir sürü şey aldım. Seni çok özledim. Annemin de çok selamı var. Keşke bugün arayabilseydi dedi. Kendine çok dikkat et. Allah'ıma emanetimsin.
Şakran T3 B9 koğuşundaki Koray Özmen radyo başına. Sevgilim, bugün avukatla konuştum. Yarın arayabilirsen ara bir şekilde. Hep aklımda olduğunu ve seni çok sevdiğimi sakın unutma. Selamünaleyküm Murat abi. Biz Berdan, Batın, Doğanay ve Tatü İsmet Tari aleykümselam kardeşlerim. Gece bir söz, bizi bir dostlarımız bilsin dost için nelerden vazgeçtiğimizi. Bir de düşmanlarımız bilsin ödeşmeden vazgeçmediğimizi. Şerefiyle yatan herkese selam olsun. Etkinden kralını tanımam şarkısını abimiz Fırat Gizgin'e ve dayımız Erkan Ecellioğlu'na armağan olsun. Murat abi, ben Murat abi T1'den Berdan, Batın, Doğanay ve Tatü İsmet Tari kadın kapalıda yatmakta olan Merve Miray Yıldırıcı ve Gönül Sultan radyo başına. Çok büyük bir suç işleyip teslim olsak gözlerinize, ömür boyu kalbinize mahkum eder misiniz bizi? Bu derdilerimize selam eder Cengiz İmren'den Namerdim şarkısını armağan ediyoruz. Ayrıca Bozo Yusuf'un derdesi Nursel'in kardeşimize de selam ederiz. Biz Berdan, Batın, Doğanay ve Tatü İsmet. Şakran'da yatmakta olan Çetin Kızıltepe, yolumuz taşlı olsa da yoldaşım sensin. Seninle aşamayacağımız hiçbir şey yok. Kalbim hep seninle. Bunu unutma. Her zaman, her koşulda yanındayım. Sen benim hayatımdaki en güzel şeysin. Kızlarımın yakışıklı babası. Şakran'da yatmakta olan Çetin Kızıltepe, hasret ne kadar ağır olursa olsun umudum senden hiç vazgeçmeyecek. Bazı kavuşmalar gecikir ama asla yarım kalmaz. Elbet biz de kavuşacağız. Yük ağırsa da yürek dik hallederiz Allah'ın izniyle. Senden gelen her şeye razıyım. Allah bize yeter yakışıklım. İyi yayınlar abican. Ben Sezen Çalıkuşu, eşim Batuhan. Çalıkuşu Tuğçe abla haber yolladım. Dakikan varsa ara. Yine tutacağım ona... Tutanağım diyelim. Tutanağım onaylandı. Senin için aldığım tutanak. Seda abla adına çıkartırsın mektupları. Seni seviyorum. Ben Batuhan Çalıkuşu, canım eşim Sezen Çalıkuşu. Sezenim, ablama gönderdiğin haberi aldım. Ben de seni çok seviyorum. Tamam, Seda abla adına çıkartırım mektupları. Kendine iyi bak. Batuhan, Tuğçe saat 5.30'da şunu yazmış. Demiş ki abi, Batuhan'a söyler misin? Görüntülüyü hallettik. Acilen bizi görüntülü arasın ama bu saat 6'da yazmıştı. Sonra Tuğçe beni aradı, dedi ki abi anons eder misin Batuhan'a? Görüntülüyü hallettik, beni arasın. Eğer aradıysan Batuhan, yani sayımdan önce ya da sayımdan sonra aradıysan bu mesajın hükmü yoktur. Bilgin olsun sevgili kardeşim Batuhan Çalıkuşu. Canım eşim Şeref İnegöl, gökyüzü gibi gündüzün ve gecen tertemiz olsun. Canım kocam, seni seviyorum. Ben bu aralar çocukların kayıtlarıyla uğraşıyorum. Maalesef ki biraz gergin olabilirim. Gülücüklerimle seni uğurluyorum. Hadi, ona göre söylemek istedim kocam. Bu arada Şeref, bir mesajın gelmedi, haberin olsun. Diğer kayıt mesajları vardı. Kim ilgileniyorsa Şeref İnegöl, Şeref kardeşim, haberin olsun, hakkınız kalmasın üstümüzde. Yaklaşık bir haftadır gelmedi. Bir tane mesaj gelecekti. İlgilenirseniz sevinirim. Sana da Mehmet Fatih Özışık Fatih'im, Suat Konuk, Emirhan Özışık, sonra koğuşunuzdaki tüm kardeşlerime de sevgiler, selamlar. Ben A5 koğuşundan Diyarbakırlı Sude Canbaz, kıymetlim olan Menemen'de bulunan D4 koğuşuna Burak Karabaş radyo başına. Kıblem sen olduğun sürece kalbim başkasına secde etmez. Murat abi kıymetlim ve benim için Linet'ten Merse şarkısını çalarsan sevinirim. Ben Menemen cezaevinden Burak Karabaş ve Bozkurt Özkurt derli canım karım, A5'te yatmakta olan Yasemin Başaran Özkurt ve Burak Karabaş'ın derlisi olan Seda Canbaz'a. Duvarlar yüksek olabilir ama sana olan sevgimin sınırları yok. Günleri değil, kavuşacağımız o ilk anı sayıyorum. Güçlü kal güzelim. Bu günler de geçecek sevgilim. Elbet bir gün kavuşacağız. Bu şarkı benden sevdiğime gelsin Cem Adrian. Sen benim şarkılarımsın, armağan ediyorum. Ayrıca Esen Çalışkan, Gülay Soygezer, Kader Demir, Dilek Pekcan'a da selam ederim. Selam Murat abi. Şakran T2 B16'dan Can Polat Türker. Aleyküm selam Can Polat kardeşim. Başta Kader Birliği attım aslan abilerim. Koca Reis, Yaşar Akköse, Ümit Alişan, Ateş Alişan, Yusuf Boz, Aslan Kesel, Poyraz Yılmaz, Enes Öz, Zindan Ahmet, ayrıyeten kadın kapalıda yatmakta olan Ümit Alişan abimizin derdesi Merve Tunç yengemize de selam ederiz.
Murat abi Şakran T2B16'dan Can Polat Türker. Başta kader birliği yaptım Aslan abilerim. Koca Reis Yaşar Akköse. Ümit Alişan, Ateş Alişan, Yusuf Boz, Aslan Kesel, Poyraz Yılmaz, Enes Özzından Ahmet. Hayreten kadın kapalıda yatmakta olan Ümit Alişan abimizin derlisi Merve Tunç yengemize de selam ederiz. Selam Murat abim, ben Cemile Timuçin. Aleyküm selam kardeşim. Burak Timuçin radyo başına. Kocam seni bugün daha çok özledim. Cemile Timuçin'den Burak Timuçin'e kocam sıkılma üzülme. En yakın zamanda geleceksin. Eminim her şey özlem hasret sana. Sensiz hayat boş. Ben seninle bu hayatı yaşıyormuşum meğer. Sen gittiğinden beri kafam hep sende. Canım sıkkın. Hiçbir yeri beni tutmuyor. Seni çok özledim. Burum gel artık. Tam bir ay bir hafta oldu.

sayılı günler geçermiş ama geçmiyor kısacası. Seni çok seviyorum Burak Timuçin, Aycan Öner. Benim seni görmem lazım şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Sedat Sakız Çiçeği. Aleykümselam Sedat kardeşim. Yalçın Sakız Çiçeği kral. Burak Timuçin aslan. Ömer Reber abim balon. Ali Özanıt kardeşim. Veli Deveci abim. Eren Heper dostum ve değerli büyüğüm. Mert Kahraman abim ve eniştem. Eyüp Uzun. Saydıklarım ve sayamadıklarımla selamlar olsun. Geceniz güzel olsun. Tüm kader mahkumlarını Allah ailelerine kavuştursun. Sofranızı paylaştığınız abi kardeşlere de selam olsun. Gönüller bir olduktan sonra aradaki mesafelerin ve duvarların hiçbir önemi yoktur. Elbet bir gün. Şakran'da yatmakta olan Veli Kızıltepe, gönlümün efendisi. Bugün biliyorsun Hamza Baba'ya gittim. Bütün dualarım seninleydi. En kısa zamanda yanımda olacaksın. Allah büyük her zaman arkamızda olsun. Seni çok seviyorum, kendine iyi bak. Allah'a emanet ol. Sıkılma canımın içi. Veli Kızıltepe, gönlümün aslanı. Zindanlar soğuk, demir kapılar ağır olabilir ama hiçbir kilit umudu tutsak edemez. Sabreden gününü bekleyen özgürlüğünü görür. Gün gelir o kapılar açılır. Bugün hasretle bekleyenler yarın başı dik özgürlüğüne kavuşur. Allah yargılar bizi, ancak Allah bize yeter. Kocamın sağ ve sol kolu olan Azat Çetin Kızıltepe, Mehmet Memo Ayaz Aycan Kızıltepe, size de selamlar olsun aslanlarım. Murat abim sana da selamlar. Aleyküm selam kız kardeşlerim. Selam Murat abim, aleyküm selam kız kardeşim. Savaş Aktaş, aşkımız biz, her şey yolunda. Oğlanı anneme yolladım, belki kalır kalmaz haberin olsun. Onun haricinde annen aradı, konuştuk, avukattan haber bekliyormuş ama büyük ihtimalle haftaya gelebilir göstermek için. Yarın aradığında konuşuruz, biz iyiyiz sevgilim, inşallah sen de iyisindir. Kafana bir şey takma, seni çok seviyorum. Dervişten Çocukluk Aşkımsın şarkısı, eşime armağan olsun, seni çok özledim Savaş'ım. Savaş Aktaş, mesafeler seni benden uzak tutabilir ama kalbimden bir adım bile uzaklaştıramaz. Seni her gün, her gece, her nefeste özlüyorum. Bir gün sana sarıldığımda bütün bu gecelerin özlemini tek bir sarılışta unutmak istiyorum. O güne kadar seni kalbimde taşıyacağım Savaş Aktaş. Bergama cezaevinde yatan eşim Ömer Çayır, seni sevmek uzaklarda bile kalbimi sana yakın hissetmek demek. Her geçen gün özlemin biraz daha derinleşiyor ama sevgim hiç eksilmiyor. Sana kavuşacağımız günü hayal etmek bu hasretin içinde bana güç veriyor. Ben seni yalnızca güzel günlerde değil, yokluğunun en ağır olduğu anlarda da seviyorum. Bir gün bu özlem bitecek, ben sana sarılıp iyi ki seni beklemişim diyeceğim. Seninle gezmediğim bir sokak var içimde. Ali Aşakran T1C6'da yatan Umut Ağar. Seninle gidemediğim bir yolculuk var daha. Seninle geçiremediğim günler, geceler var. Hasretim var yüreğimi yakan. Derler ki bir kavuşmak bin haseti alnından vurur. Sana kavuştuğumda iki gözüm. 40 haset adına 40 kere öpeceğim gözlerinden elbet bir gün sevgilim. En güzel günler bizim olacak. Az da sabır Ahmet Kaya geçmiyor günler. Şakran T1C6'da yatan Umut Ağar'a armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Biz çam dibinden Umut Kına ve Emre Bıyıklı kadın kapalıda yatan canımız Şima, nasılsın, iyi misin? Keyfin yerindeymiş, hep iyi ol. Oralarda fazla alışma Şima. En kısa zamanda aramıza geri döneceksin. Rabbimin izniyle seni çok seviyoruz ve çok özledik. Dikkat et kendine, oralarda iyi ol. Gerisini biz hallediyoruz zaten. Seni kalben seven dostların Umut Kına ve Emre Bıyıklı. Yürekleri varsa kendileri bize mesaj versin. Biz kaybedeceğimiz maçı oynamayız. Umut Kına ve Mert Bıyıklı. Bizi tanıyan İzmir Cezayir'den de tüm dost abi kardeşlerimize de selam olsun. Rabbime emanet olun. Özgür günlerde görüşmek üzere. Ben T1C14'ten Enes Gündaş. Buradan dostlarım Mert Güçer ve Çağlar Akalı'na selam olsun. Yol uzun, yük ağır, lakin elbet bir gün her şey çok güzel olur. Özgür günlerde görüşmek üzere, sabır ve selamlarımla. Dostlarıma Ahmet Kaya'dan Metrisönü şarkısı armağan olsun. Murat abi selamünaleyküm. Ben T2A4 koğuşundan tahliye olan Yusuf Oyur. Aleyküm selam Yusuf kardeşim. Öncelikle aslan abi Mertcan Karayüz ve canımdan öte aslan dayım Foçalı Serhat Küçük dayıma selam olsun. Akabinde Ali Baran Koçtan, Ahmet Bereket, Adnan İlhan Özdemir kardeşler, Hamit Elma, Ömer Kemerkaya, Serhat Musa Alsaç, suç ortakları Velat Sürer, Yiğitcan Demirtaş, Erkan Ulukan ve ismini saymadığım tüm dostlara selam olsun. Murat abi ben T2A4 koğuşundan tahliye

olan Yusuf Oyur. Öncelikle aslan kardeşim Mertcan Karayüz aslan dayıma selam olsun. Aynı kampüs içinde yatan aslan abim Vahap Aksoy Yörük, Halil Kadir Tör, Salih Şen ve tüm kader mahkumlarına selam olsun. Gece bir söz, kişi fark etmez kalbi atan herkese. Bir mesaj da okuyacağım kardeşlerim. Mesaj daha okuyayım. Sonrasında iki güzel şarkı. Hemen akabinde de evet Edo kardeşim mesajını okuyayım. İki şarkı sonrasında kayıt mesajlarımız. Bakalım kaç dakika. Şarkılarımızla beraber 20 dakika diyelim. Ben Edo Saraç, bu yürek nelere yeterse, bir can bir canı ne kadar severse, bir damardan ne kadar kan geçerse, yaşam ölüme ne kadar değerse, sen de benim için o kadar değerlisin. Sevdiğim kadın Neşe Gürbüz. Ben Edo Saraç, hayat ne kadar garip değil mi? Koca şehire meydan okuyorsun, iki gözde tutsak oluyorsun. Gözlerinde tutuklu kaldım neşe kaynağıma, Yıldız Silbe'den aklım hep sende armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Edo Saraç, aleykümselam Edo kardeşim. Benim adıma istek atan varmış. Bu mesajı atan kişi kendini veli nimetten sanmasın. Benim derdim olamaz, tek derdim var, o da Neşe Gürbüz. Böyle boş konulara takılıp da üzme kendini Neşe kaynam. Herkes haddini bilecek. Evet, iki güzel şarkı. İki güzel şarkıdan sonra son kayıt mesajlarımızın. Şöyle bir ayarlayalım. Sonrasında kaldığımız yerden devam edecek Murat'la gönülden gönüle. Bu arada kayıt mesajı olan kardeşlerim biliyorsunuz, bilmeyenler için tekrarlayayım. Cumartesi günleri saat 7'den sonra tüm kayıt mesajlarının hepsini bir arada paylaşıyorum. Takriben saat 9-9.30'a kadar. Haberiniz olsun kayıt mesajı olan kardeşlerim. Bilginiz olsun, yarın Allah nasip ederse 7 çeyrek geçeden sonra kulağınız radyoda olsun. Bir kez daha hatırlatmış olayım. Evet, iki güzel şarkı sonrasında kayıt mesajlarımızın son bölümü.

bitmez. Hani bitmeyecekti? Hani hep ama, hep ama hep sürecekti aşkımız. Sen de bu kadar mısın be yalancı? Sana olan sevgime, sana olan aşkıma,

Selamünaleyküm Murat abi. Ben TK17'den Mustafa Arslan. Aleykümselam Mustafa kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan abilerim Serhat Avşar ve Mustafa Gül. Akabinde dostum Furkan Kaçan, Murat Şimşek, Umut Kaygısız, İbrahim Küçük, Sezer Çabuk, Emre Can Sükücü, Serkan İmren, Barışcan Baykar, Selim Akarçay, Osman Pistil, Emre Özan, Berkay Tıngır, Berat Algül, Furkan Şerif Acar. Bu canlara selam olsun. Gece bir söz. Korkaklıkta ar ve zillette cesur yaşamakta şeref ve namus vardır. Murat abi, ben TK17'den Mustafa Arslan. Başta değerli abilerim Ekrem Birlik, Halis Yıldırım, Aydın Bıçakçı, Yakup Yıldırım, Reco Yıldırım, Ömercik Yıldırım, Mahir Güneş, Muhittin Orak, Fırat Eskin, Güven Yavuz, Sinan Atalay, Azat Atalay, Berat Atalay, Erkan Doğan, Bucalı Kenya, Gökhan Kaya ve saygıdeğer abim Sedat Ulu. Bu canlara selam olsun. Bir dik duruş uğruna nelerden vazgeçtiklerimizi başı öne eğik olanlar iyi bilir. Murat abi, ben TK17 Mustafa Arslan. Dostlarım başta Güven Kılıç, Devrim Birlik, Kadir Demir, Devrim Atalay, Hasan Vurgun, Baran Altında, Emirhan Zırhlı, Ahmet Güneş, Doğukan Kaya, Namıder Bozo, Doğanay, Devrim Tolga, Acar Hüseyin Zengin, Aykut Adanır, Serhat Balkaya, Mert Tomurcuk, Beytullah Demir Saptar, Acar Sinan Akdemir, Gürkan Tilki. Bu canlara selam olsun. Bir dik duruş uğruna nelerden vazgeçtiklerimizi başı öne eğik olanlar iyi bilir. Birlik kardeşler, Ekrem Birlik, tüm mahkumlara hayırlı tahliyeler diler. Ekrem Birlik.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4B18'den Mehmet Fatih Özışık. Aleykümselam Fatih'im. Buradan benim için çok kıymetli olan Emirhan Özışık, Suat Konuk, Engincan Toprak, Şeref İnegöl, Kürşat Akçay, Mert Güler, Kürşat Ekmekçi, Devran Torun, Emre Keser, Özcan Çalışkan, Ali Cihat Duman, Azat Konuk, Hüseyin Aslan, Selçuk Karatay. Bizim başımıza Allah'ın yazdığından başka hiçbir şey gelmez. Allah'a yaslanan dik yürürüm. Ben T4B18'den Mehmet Fatih Özışık, Menemen'de yatan efsane kardeşim Azat Özışık. Aynı kurumda farklı koğuşlarda bulundum. Kıymetli dostlar Hoca, Fehim, Arı, Şakir Söylemez, İbrahim Barlay, Cengiz Sanlı, Ferhat Arslan, Muharrem Aras, Civan Acar, Muhittin Karakış, Emir Pehlivan, Çetin Temel, Cavit Gürda, Fırat Çelenk, Veli Çelenk, Mert Eko, Kahraman İstanbullu, Ogün Özdemir, Yılmaz Güneysak, kıymetli Murat abi, Müslüm Gürses'ten Sorma Gitsin şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4B18 koğuşlan Emirhan Özışık. Aleykümselam Emir'im. Başta benim için kıymetli ve değerli olan Karabük'te bulunan abim Alihan Özışık olmak üzere Mehmet Fatih Özışık, Suat Konuk, Emre Eser, Mustafa Yıldız, Kürşat Ekmekçi ve benim için kıymetli ve değerli dost kardeşlerim Davut Güzel, Engincan Toprak, Özcan Çalışkan, Ali Cihat Duman, Mert Güler, Selçuk Karatay, Devran Torun, Şeref İnegöl, Azat Konuk, Hüseyin Arslan, Mevlüt Berke, selam, saygı ve dua ile. Dersiz insan yoktur. Değerini düşüren insan vardır. Ben T4B18'den Mehmet Fatih Özışık, farklı kurumlarda bulunan değerli dostlarım Doktor Zeki Kaya, Engin Avşar, Sinan Dar, Resul Yıldız, Osman Karakalpak, Şenol Başkut, Emrullah Özdemir, Berhan Teğliman, Can Çakır, Onur Öztürk, Yunus Emre, Bahadır Ahmet Ambacı, Serkan Bozbey, ayrıca Kadın Kapalı'da bulunan ablam Fatma Daş, Melis Altıntop, Nergiz Demir, sizlere de selam olsun. Cengiz İmren'den Namert Olayım şarkısı benden geceye armağan olsun. Değerli abim, seni çok seviyorum. Ben de seni seviyorum Fatih'im.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen C14 koğuşundan Yunus Batur. Aleykümselam Yunus kardeşim. Benimle aynı koğuşta bulunan dostlarım ve kardeşlerim Okan Duran, Emircan, Ece Soy, Emre, Özdemir Tuncay, Kanat Azat, Özışık Hasan, Berke Tuncay, Fatih Öz Yıldızlı, Bayram Uygunar, Menderesli Onur, Musa Gezer, Cengiz Hanlı, Mert Koç, Teoman Şehit. Bu isimlere hitaben diyorum ki zalime merhamet, mazluma ihanettir. Murat abi, ben Menemen C14 koğuşundan Yunus Batur. Başta Şakran 4 nolda bulunan reisimiz Can Batur. 1 nolda bulunan abilerim Hasan Batur, Ceyhun Batur. Eskişehir tetibinde bulunan kardeşim Yusuf Batur. 1 nolda bulunan yeğenlerim Celal, İlhan, Berdan, Doğanay, Yaşar, Doğanay. Kardeşlerim Cezo, Sedat, Çalışkan, Emirhan, Akbayırlı, yeğenim Metecan, Beydirli, Samsun, Bafra'da bulunan dostum Osman Sakırgay, ismini saymadım. Tüm dostlarıma selam olsun ve diyorum ki belki hiçbir şey yolunda gitmedi ama hiçbir şey de bizi yolumuzdan etmedi. Murat abi, ben Menemen C14 koşulan Yunus Batur. Benimle aynı kurumda bulunan kardeşlerim ve dostlarım Ercan Koçak, Tolga Baykuş, Emir Kızılay, Abdullah İlva, Hollandalı Muhammed Kaplan, Dersimli Dayı Fırat İmrak, Mert Kına, Uğur Aktaş, Ramazan Kömürcü, Rafet Kale, Sinan'da ismini saymadım. Tüm dostlarıma selam olsun. Diyorum ki bir daha gelsem şu yalan dünyaya bir gençlik daha harcarım dostlarım ve kardeşlerim uğruna. Murat abi, sana da selam olsun. Enver Yılmaz'dan Yoluma Kurmuşlar Tuzak şarkısı armağan olsun. Aleyküm selam Yunus kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4B1'den Cengiz Özdemir. Aleykümselam Cengiz kardeşim. Öncelikle bana dostluk yapan canlarım Fırat Kotan, Fırat Torun oğulları Taha Yasin Yılmaz, Emre Sepetçi, Alman Okan, Cemal Korkmaz, Ceyhan Akın, Sertif Işık, Antepli Ömer, Enes Aydemir, Savaş Bilis, aynı kampüste bulunduğum abi dostlar Mahsun, Oğuz, Altan, Dursun, Mami, Ayaz, Pehlivan, Buca, Azcan Yatmaz, Batuhan Bingöl, Batuhan Şimşek, Abdülali, Gündüz, İbrahim Özdemir, Suat Konuk, Emirhan, Özışık, Devran Torun, Engincan, Toprak, Kürşat, Akçay, Mert Esen, Ferhat Aslan, Samet Aydemir, Emir Soylu, Erhan Teker, Çağlar Çakır, Samet Özdemir, Engin Özdemir ve hızlı kardeşim Muhammed Avınca, Sabri Seçkin, Gece Söz. Herkes konuşur, biz yaparız, fazla söze gerek yok. Ben Cengiz Özdemir. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4B1'den Cihan Akın. Aleykümselam Cihan kardeşim. Aynı kampüs ve kurumda bulundum. Canım kanım öz kardeşim Mustafa Akın ve derdi dostlarım Ersin Ördek, Volkan Alada, Kürşat Akçay, Ercan Barlak, Mert Eroğlu, Batuhan Bingöl, Engin Özdemir, bu canlara selamım bakidir. Ve aynı koğuşta bulundum. Derdi dostum Cengiz Özdemir, Can abim Fırat Kotan, Taha Yasin Yılmaz, Fikri Güven, Sertif Işık, Emre Sepeci, Alman Okan, Cemal Korkmaz, Uğur Bala, Uğur Gönülal, Volkan Yılmaz, El İhlas, Çatı Koparan, Fatih Türkoğlu, Samet Aydemir ve Fırat Torun oğulları geceyi Cengiz Özdemir'in sözüyle kapatmak istiyorum. Eğilerek yükseleceğiniz tek makam Allah'ın secdesi olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4B1'den Bayraklı'dan Fatih Türkoğlu. Aleykümselam Fatih kardeşim. Aynı kampüste bulunan çok değerli aslan abilerim Mutluhan Alişan, Ümit Alişan, aynı koğuşta bulundum. Canım kanım Cengiz Özdemir, Öz abim Sertif Işık, Cengiz Cihan Akın, Fırat Kotan, Sabri Seçkin, Emre Sepetçi, Fırat Torunoğulları, Doğukan Keyifçi, Savaş Bilis, Taha Yasin Yılmaz, Ünal Bilici, Okan Kardeş ve şunu da unutmayın ki hayat size cesur olduğunuz kadar cömert davranır. Gece Cengiz Özdemir'in sözüyle bırakmak istiyorum. Eğilerek yükseleceğiniz tek makam Allah'ın secdesi olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4B1'den Torbalı'dan Fırat Torunoğulları. Aynı kampüste bulundum dostlarım, abilerim, kardeşlerim İbrahim Gül, Muhammed Aydın, Serhat Kocamer, Emre Çırak, aynı koğuşta bulundum. Canım kanım Cengiz Özdemir, Taha Yasin Yılmaz, Cemal Korkmaz, Cihan Akın, Fırat Kotan, Emre Sepetçi, Fikri Güven, Savaş Bilis, Muhammed Avınca, Samet Aydemir. Bu derlere selam olsun. Gece Cengiz Özdemir'in sözünü bırakmak istiyorum. Eğilerek yükseleceğiniz tek makam Allah'ın secdesi olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4B1'den Taha Yasin Yılmaz. Aleykümselam Taha Yasin kardeşim. Aynı kampüste bulunduğum değerli abilerim Cemal Çokşirin, Celal Çokşirin, Ersin Örnek, Batu Bingöl, Alican Taş, Mustafa Akın ve Engin Özdemir, aynı koğuşta bulundum. Öncelikle Can abim Cengiz Özdemir, Fırat Torunoğulları, Cihan Akın, Fırat Kotan, Emre Sepetçi, Sertif Işık, Fiko Güven, Fatih Türkoğlu, Uğur Bala yani Hoca, Enes Aydemir, Samet Aydemir, Savaş Biriz, Oktay Karabalık, Volkan Yılmaz, Alman Okan, Uğur Gönülal, Cemal Korkmaz'a selam olsun. Gece Cengiz Özdemir'in sözünü bırakmak istiyorum. Eğilerek yükseleceğiniz tek makam Allah'ın secdesi olsun.
Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4B1'den Karşıyaka'lı Cengiz Özdemir. Aleykümselam Cengiz kardeşim. Benim için canım kanım olan kardeşlerim Engin Özdemir, Polat Özdemir, Muhammed Özdemir, amca oğulları Ahat Özdemir, Samet Özdemir, Emir Özdemir, İbrahim Özdemir, Enis Özdemir, Kadir Özdemir, Mahsun Özdemir, Erdal Özdemir, Bayram İrfan Özdemir, Emirhan Özdemir, Ekrem Özdemir, Kerem Özdemir, Ömer Özdemir, Arif Özdemir, Enver Özdemir'e ve tüm Özdemir ailesine selam olsun. Bazı kelimeler vardır. Ok gibidir. Yaydan çıktı mı geri dönüşü olmaz. Benden gece not. Kula kulluk yapılmaz. Aslan gibi yaşayın. Cengiz Özdemir. Birlik kardeşler, Ekrem Birlik katkılarıyla Murat'la gönülden gönüle devam ediyor. Selamünaleyküm Murat abim, ben Atakan Lüder. Aleykümselam Atakan kardeşim. Başta abim Eyüp Gürgür, dostlarım Ertuğrul Gürgür, Berdan Kiper, Beşir Acar, kardeşlerim Atakan Koçak, Uğurcan Bilgi, Bertu Er Öz Yılmaz, Erdinç Ballıkaya, Özgür Bulut, tüm TKA1 koğuşuna, ismini sayamadım, beni tanıyan tüm dostlara, kardeşlere selam olsun. Aynur Polat'tan güzel bir şarkı çalarsan sevinirim abi. Atakan Lüder. Selamünaleyküm Murat abim, ben Sergen Gürgür. Aleykümselam Sergen kardeşim. Babam atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Bizi merak etme, biziz. Bizi tanıyan herkese selam olsun. Sizleri seven Sergen Gürgür. Selamünaleyküm Murat abim, ben Kavun Hasan. Aleykümselam Hasan kardeşim. Abim atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Bizi merak etme abi, biziz. Bizi tanıyan herkese de selam olsun. Sizleri seven Kavun Hasan. Murat abi, ben Murat Ersoy, abim atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Sana sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Bizleri merak etme abi, bizler çok iyiyiz. Sizleri seven Murat Ersoy. Murat abi, ben Onurcan Pınar, yani Gio. Abim atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Sana saygımı, sevgimi ve selamlarımı gönderiyorum. Seninle beraber tüm koğuştaki dostlarına da sevgiler, selamlar olsun. Bizi merak etme, biziz. Bizi tanıyan herkese selamlar olsun. Sizleri seven Onurcan Pınar, yani Gio. Murat abi, ben Paşam Görgür, abim atam Eyüp Görgür, ellerinden saygıyla öpüyorum. Abi bizi merak etme, biz hepimiz iyiyiz. Seni çok özledik, seni çok seviyoruz. En kısa zamanda görüşmek dileğiyle, sizleri seven Paşam Görgür. Abi ben Sergen Görgür, başta reisim Eyüp Görgür, ellerinden öpüyorum. Abim Ertuğrul Görgür, Berdan Kiper, Servet Kiper, Mahmut Tunç, Feridun Çam, Babi kardeşim, Kaan İvru, Muratcan Yıldız, Baran Kayalar, sizleri seven Sergen Görgür. Murat abi, ben Çakır İsmail, abim atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Bizi merak etme abi, bizler iyi, senin iyi olmanı diliyorum. Özgür, yarınlarda görüşeceğiz inşallah. Sizleri seven Çakır İsmail. Ben Sergen Gürgür, başta atam reisim Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Seni dışarıda bekleyenler ve kendine orada iyi bak. Bizi merak etme, dışarı nasıl bıraktıysan öyle devam reis. Bizi tanıyan herkese selamlar olsun, Sergen Gürgür. Ben T2'de yatan Eyüp Gürgür, buradan Hamza, Bayhan, Orhan, Mete ve bizi tanıyan herkese selamlar olsun. Ben Eyüp Gürgür. Selamünaleyküm Murat abi, ben Birnoğlu'da bulunan Ozan Madras. Aleykümselam Ozan kardeşim. Farklı koğuşlarda bulunan Ömer Yıldırım, Halis Yıldırım, Yakup Yıldırım, Mami Yıldırım, Yusuf Yıldırım, Sinan Atalay, Azat Atalay, Velat Atalay, Devrim Atalay, Güven Kılıç, Kadir Demir, Emir Kılınç, Samet Öztunç, beni tanıyan tüm Gediz ve Çamlıkule çocuklarına sıradaki şarkı armağan ediyorum. Mehmet Atılgan der ki, kulesini bildiğim insanların sahnesine ilgilenmiyorum. Ozan Madras. Murat abi, ben Birnoğlu'da yatan Ozan Madras. Aynı koğuşta bulundum dostlarım Nemrut Atılgan, Tahir Yıldız, Yaşar Kasa, Görkem Kalemkuş, Seçkin Özyavaş, Kaan Çakıcı, Mesut Yılmaz, Melih Uğurkan, Egecan Alenak. Ayrıca aynı koğuşta bulunan Abidos kardeşlerim Saadettin Bıçakçı, Aydın Bıçakçı, Mustafa Argın, Çağrı Araç, Kerem Kavlaga, bu Abidos kardeşlere tüm Kürtçe şarkılar armağan olsun. Gece şu sözümle veda etmek isterim. Kimse vazgeçilmez değildir, vazgeçtiklerim iyi bilir. Ozan Madras. Murat abi, ben Birnoğlu'da yatan Ozan Madras. Farklı kurumlarda bulunan dostlarım Eren Kollik, Samet Öztunç, Uğur Elban, Aykut Adanı, Samet Kır, Ulaş Tekmanlı ve Serhat Balkaya kardeşlere sıradaki şarkılar armağan olsun. Ozan Madras. Selam Murat abi, ben Birnoğlu'da yatan Mehmet Atılgan. Aleykümselam Mehmet kardeşim. Aynı ve ayrı akvaryumlarda yatan kardeşlerim Tahir Yıldız, Ozan Madras, Yaşar Kasap, Kaan Çakıcı, Görkem Kalemkuş, Seçkin Özyavaş, Zeydan Dal, Mesut Yılmaz, Melih Urkan, Egecan Alenak, Şevket Vazgeçtim. Ayrıca beni tanıyan tüm dostlara selam eder, özgür günlerde görüşmek dileğiyle, Allah'a emanetsiniz.
Selamünaleyküm Murat abi. Ben Birnoğlu'da yatan Tahir Yıldız, aynı koğuşta bulunan Mehmet Atılgan, Seçkin Özyavaş, Erhan Tanrıverdi, Kaan Çakıcı, Melih Urkan, Mesut Yılmaz, Görkem Kalem Kuş, Şevket Karaba, Gökhan Güngör, İtalyan Aşçı Kukuli. Bu dost kardeşlerime çalan tüm Türkçe şarkılar armağan eder. Biz bu kampüsün sarrafıyız. Kimin altın, kimin gümüş olduğunu bir biliriz. Tahir Yıldız. Aleyküm selam Tahir kardeşim. Murat abi ben Birnoğlu'dan Tahir Yıldız. Aynı ve ayrı kurumlarda bulundum. Hasan Bahtur, Sezgin Alan, Mustafa Argın, Saadettin Bıçakçı, Hurşit Arda Özdemir, Zeydan Dal, Ömür Oturak, Savaş Aktaş, Yunus Emre Güzel, Ali Aslan, Onur Beşer, Aşkın Laçın, Mehmet Atılgan der ki söz gümüş ise sükut altındır, efendilik pırlantadır. Bu dostlarıma selam eder, çalan şarkılar armağan ediyorum. Tahir Yıldız. Birlik kardeşler, Ekrem Birlik tüm mahkumlara hayırlı tahliyeler diler. Ekrem Birlik.

Selamünaleyküm Murat abim. Ben T214 koğuşunu yatmakta olan Emirhan Toprak. Aleykümselam Emirhan kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan değerli abim Süleyman Uçar başta olmak üzere Gediz'de Fıstık Ali, Erol Torlup, Namıder Kara, Erol Hüseyin Torlup, Yılmaz Ökmen, Mustafa Yetişen, Namıder Bornavalı, Miço, Gökhan Aladam, Mehmet Sait Aras, Sebahattin Kış, Burak Ayaz akabinde TKB9 koğuşun adaletini sağlayan değerli dostum Zeydan Dal ve abi kardeşlere selam olsun. Son olarak kadın kapalı C13 koğuşunda yatmakta olan canım yerim Burcu Pekacar başta olmak üzere bütün abla kardeşlere tez vakitte sevdiklerinize kavuşmanız dileğine geceye bir söz bırakmak istiyorum. Çivimizin çakıldığı bu hapishanelerde kimse paslanmamızı beklemesin. Elbet bir gün çıkacağız. Kimse kendini kaybetmesin. Roja'dan Dis Adılan şarkısını çalarsan sevinirim sevgili Murat abim. Tüm kadar mahkumlarına hayırlı geceler. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2B14 koğuşuna yatmakta olan Gökhan Alada. Aleykümselam Gökhan kardeşim. Koğuşun adaletini sağlayan aslan abim Süleyman Uçar başta olmak üzere Gediz'de Fıstık Ali, Erol Torluk, Namıder Kara, Erol Hüseyin Torluk, Yılmaz Ökmen, Emirhan Toprak, Mustafa Yetişen, Namıder Bornavalı, Mıçe, Mehmet Sait Aras, Sebahattin Kış, Burak Ayaz, Ege Adalı akabinde Ekinoğlu'da yatmakta olan Çağlar Girgin, Şenol Başkut, Ercan Sayar, Yunus Ürgen, Mesut Ademir, Eşref Peke, Zeydan Dal, İbrahim Meftun, Yıldız kardeşlerime selam olsun. Son olarak kadın kapalı C13 koğuşuna yatmakta olan canım yerim Burcu Pekacar başta olmak üzere tüm abla kardeşlere tez vakitte sevdiklerinize kavuşmanız dileğimle gece bir söz bırakmak istiyorum. Geçmem namert köprüsünden vursunlar beni, yatmam çakal yatağında aslan boğsun beni. Müslüm Gürses'ten Seneler şarkısını çalarsan sevinirim. Süleyman Uçar tüm kader mahkumlarına hayırlı tahliyeler diliyorum.

0: Birlik Kardeşler Ekran Birlik katkılarıyla Murat'la Gönül'den Gönül'e devam ediyor.
1: Kayıt mesajlarımızı bitirdik. Hemen güzel bir şarkı sonrası WhatsApp'ımızı toparlayıp SMS'e geçeceğiz kardeşlerim. Murat abim iyi akşamlar. Teviş Bey, yedi yatmakta olan canımın içi biricik kocam Berkant Kotan'a. Seni çok seviyorum sevgilim. Arayamıyorsun, aklım hep sende. Umarım bu yaşadığımız son ayrılık olur. Seni çok özledim. Sağ ol kız kardeşim. Bu arada Uçe, Mehmet Salman Uçe selamını aldım Gülseren'den. Allah razı olsun, gözlerinden öpüyorum. Ben de seni çok seviyorum. Sevgilim Mehmet Salman Uçe kardeşim. Sana da Necuye Koğuş'taki bütün kardeşlerime sevgimi selamlarımı gönderiyorum. Sonrasında Dilara Güleş, Dilara kardeşim. Yeliz'in yani annenin sana çok çok selamı vardı, seni çok sevdiğini. Kendisi yani senin için koşturduğunu söyledi. Söylememi de rica etti. Sonra Sevinçek'ten biz seninle neler yaşadık şarkısında sana armağan etti. Annen Yeliz, selam üstümüzde kalmasın Dilara Güleş kardeşi. Başka var mı notumuz? Evet, şimdilik bu kadar. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T2C7'den Baran Alsaç. Kader Birliği yaptım abi kardeşlerim. Bekeş, Murat Turgut, Özkan Özdemirli, Sergen İşmez, Berkay Buldaş, Arda Doğan, Nuri Erdem, Merdo Manap, Mertcan Erdağ, Onurcan Aksakal, Ömer Şahin, Hamza Geritekin, Yusuf Kayhan, aynı kampüste bulunan dostlarım Sedat Altun, Mühit Can Dülger, Ersoy Dönmez, Görkem Dayarkol, Berk Korkut, Osman Altun, bu derlere Hazar Yıldız'dan Bilsen şarkısı armağan olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Sizleri seven kardeşiniz Baran Alsaç. Ben T1B18'den Abdüsamet Cinoğlu. Biz bizi sevenler ile ömürlük mukabeleler imzalarız. Günün adamıyla işimiz olmaz. Ömürlük adamlar olan Halil Karagöz, Mete Dökme, Ozan Yazar, Özcan Yazar, Afan Yılmaz, Osman Sucu, Volkan Şendil. Sizleri seven kardeşiniz Abdüsamet Cinoğlu. Ben kaybetmekten korktum, her şeyi özgür bıraktım. Ben T1B18'den Abdüsamet Cinoğlu. Canlarım Halil Karagöz, Mete Dökme, Afan Yılmaz, Hakan Uçar, Muhammed Ömercan, Kerim Bakır, Ozan Yazar, Özcan Yazar, Özgür yarınlarda görüşmek dileğiyle. Sen de yalan oldun ya, tüm doğrular keyfine baksın. Abim Halil Karagöz'ün derdisi Neşet Ertaş'tan Sen Benimsin, Ben Senin şarkısı armağan olsun. Ben Birnoğlu B18'den Abdüsamet Cinoğlu. Başta Kader Birliği yaptım Aslan abim Halil Karagöz olmak üzere dostlarım Mete Dökme, Afan Yılmaz, Kerim Bakır, ayrıca A7 atan canlarımız Ozan Yazar, Özcan Yazar, Berkay kardeşimize de bin selam olsun. Özlemek için sevmişiz, kavuşmak ne haddimize, kolay gelsin Murat abim. Ben B18'den Abdüsamet Cinoğlu, sağ ol Abdüsamet kardeşim. Ben Birnoğlu B18'den Abdüsamet Cinoğlu, abilerim Halil Karagöz, Osman Sucu, Volkan Şendil, dostlarım Mete Dökme, Afan Yılmaz, A7 atan dostlarımız Ozan Yazar, Özcan Yazar ve Berkay kardeşimiz cansınız. Not bir sen varsın aklımda, bir de seninle olan hayallerim Abdüsamet Cinoğlu. Murat abi ben Torbalı'dan Etem Akbulut, Şakran T2016 koğuşuna atan Baran Gerçek ve kadar arkadaşlarına Ahmet Kaya'dan Burada Günler Geçmiyor şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Torbalı'dan Enes Yeşilbaş, Şakran İkinoğlu kurumunda bulunan B16'dan Aslan kardeşim Baran Gerçek Bargaran, Foça Açık Cezaevinde yatan Aslan abim Murat Altuntaş, Şakran T4B10'da yatan Burak Yeşilbaş'a selam ediyorum. Beklenen gün gelecekse çekilen çile kutsaldır, özlenen beklenensiniz. Benden tüm dostlara Adana Layhan Döneceğim Bir Gün şarkısı armağan olsun. Ben T1A3 Ölümsüzler Koğuşu'ndan tahliye olan Cengiz Aydoğan, öncelikle koğuşun adaletini sağlayan başta Gümüş Balalı, Murat Erez, Namıder Balina, Ahmet Gezer, Namıder Rafik Taykulu, Engin Kaya, İlhami Türkmen, Engin İrbasa, Onur Şerme yani Dino, Oğuzcan Oğuz yani Goşto, Berkan Mert Türk, Alpaslanlı yani Hançer, Bergamalı Gökhan Çalışkan, Samet Menek, İbrahim Dağlı, tüm A3 koğuşuna selam olsun. Gece Balina Murat abimin sözüyle. Her ne kadar büyük balık küçük balık devri bitti deseler de kayda değişmez. Büyük balık küçük balığı her zaman yer. Selamünaleyküm Murat abi. Ben İkinoğlu C7'den Berkay Buldaş. Aleykümselam Berkay kardeşim. Kader Birliği yaptım abi kardeşlerim. Murat Turgut, Baran Alsaç, Onurcan Aksakal, Çavuşumuz Merdo Manav, Nuri Erden, Arda Doğan, Cengiz Anlı, Musti, Murat Özel yani Bekeş, Umutcan Ünsal, Meydancımız Umut Çapar, İhsan Karabulut, Mertcan, Erda Hamza, Giritekin, Yusuf Kayhan, Uygar Doğanay'dan Bu Da Mı Yalan şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben İkinoğlu, C7'den Berkay Buldaş, Kader Birliği yaptım abi kardeşlerim, Baran Alsaç, Murat Turgut yani Bozo, Arda Doğan, Onurcan Aksakal, Merdon Manav, Umutcan, Ünsal'a selam olsun. Yüreği korkak olanlar kaçarak kurtulsun, biz her koşulda aslan gibiyiz. Bir kez daha hatırlatayım, kayıt mesajı olan kardeşlerim, yarın cumartesi, her cumartesi olduğu gibi yarın da inşallah ölmez de sağ kalırsak 7 çeyrek geçeden sonra kulağınız radyoda olsun kıymetli kardeşlerim. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4B16 koğuşunda bulunan Sivaslı Veysel. Aleyküm selam Veysel kardeşim. Koğuşumuzda bulunan dost kardeşlere hitaben Mamican Savcı, Mehmet Altunbaş, Emirhan Cambaz, Maviş Demirbaş, Faik Bürücüler, Yoldaş Cancan, Tarkan Polat, Ali Turap Yentüz, Yusuf İslam Dilek, Burak Reis Yakut, Taner Özçaki, Ünaler, Hayrettin Sert, başka koğuşlarda bulunan Serdar Ateş, Mami Tutkun, Şahin Sincar, Hüseyin Turgay, bu saydıklarıma bin selam ederim. Selamünaleyküm Murat abi, ben Ankaralı Okan Arslan. Aleyküm selam Okan kardeşim. T3C10 koşuna atan abilerim, kardeşlerim olan Serkan, Yıldız, Mert, Demirhat, Mustafa Kemal Kaleli, Neco, Fırat Kaya, Şahin Gündoğan, Fırat Sağındı, Hacı Lakaplı, İbrahim Kaya, Mert Narin, Gökhan, Şahin Ozan, Çümen, Şükrü Çoban. Bu arkadaşlarıma Seyfi Doğanay'dan Sen Yolcu Ben Hancı şarkısı bu canlara armağan olsun. Rüzgar ne kadar sert eserse essin, kayadan alaca sadece tozdur. Allah'a emanet ol abi, selamlar. Ben T3C10'dan Serkan Yıldız, selamun aleyküm. Öncelikle aleyküm selam Serkan kardeşim. Benim için kıymetli olan Murat Bingöl abim, Okan Arslan, Mert Demirhat Kaleli, Neco Fırat Kaya, Şahin Gündoğan, Serkan Yıldız, Acil Akkaplı, İbrahim Kaya, Mert Darin, Gökhan, Şahin, Ozan, Çümen, Şükrü, Çoban'a bu arkadaşlarıma selam ederim. Biz bizi sevenleri cehennemde bile yalnız bırakmayız. Kıymetli abim Murat, senden isteğimiz Hece Herdem, Hücreme Güneş Doğmuyor şarkısı bu canlara armağan olsun. Selamlar. Selamünaleyküm güzel insan, ben T2A4 koğuşundan Foçalı Serhat. Aleyküm selam Serhat dayıcım. Buradan seçilmiş dostlarım Mertcan Karayüz, Yiğitcan Demirtaş, Ali Baran Koç'tan, İlhan ve Adnan Özdemir kardeşlerime, Yusuf Oyur, Erkan Ulukan, Vedat Sürer, Hamit Elma, Papaz Bekir, Cemal Karahayit ve Şerefli Atan tüm mahkumlara selam ediyorum. Korktukça tutsak, umut ettikçe özgürsün. Ben T2A4 koğuşundan Foçalı Serhat. Buradan seçilmiş dostlarım Mertcan Karayüz, Yiğitcan

Demirtaş, Ali Baran, Koç'tan İlhan ve Adnan Özdemir kardeşlerime, Yusuf Oyur, Erkan Ulukan, Vedat Sürer, Hamit Elma, Papaz Bekir, Cemal Karahayit ve şerefli atan tüm mahkumlara selam ediyorum. Korktukça, tutsak, umut ettikçe özgürsün. Bu arada Mertcan Karayüz, Mertcan'ım, sevgili kardeşim, bir iki defa yine anons ettim. Yine anons edin inşallah ki duyuyorsun, ben öyle tahmin ediyorum. Dört mesajım var sevgili kardeşim. Hakkın üstünüzde duruyor. O yüzden dört mesajını mümkün olduğunca pazartesi olur, salı olur ama gönder ki üstünüzde hak kalmasın sevgili Mertcan Karayüz kardeşim. Belki unutmuş olabilirsin. Ama o mesajlarda biliyorsun yanlışlıklar vardı ama bir daha gerisi gelmedi. Senden ricam gönder ki üstünüzde hakkın kalmasın sevgili kardeşim. Bu arada WhatsApp üzerinden tekli mesaj göndermek isteyen kardeşlerim, mesajlarımız gece 12.30'dan sonra, 12'den sonra değil de WhatsApp mesajları da okunsun diyen, diyecek olan ama kadın kapalı da ama abi kardeşler. Zaten liderim biliyorsunuz jingle'ında telefon numarası var. Oradan bana sabahtan ta ki ben burada oluncaya kadar o numaradan bana ulaşabilirsiniz ve ulaşabiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Hatta birazdan yine yayına girecek o jingle. Evet, birazdan yine girecek. Bir kağıt kalem, telefonu not alıp arayabilirsiniz. Bilginiz olsun. Abi kardeş, abla kız kardeşleri. Toparlayalım. Ben Şaklan Açık'tan Devran Yüksek, Murat abi senin aracınla dost ve kardeşlere selam yollamak gibi...

Ramazan Allah'tır, kimseden korktuğumuz yok. Oktay Karabalık, Şaban Kaya, Enes İnan, Mesut Uludağ, Mehmet Şahin, Agit Fırat, Çergel, Açıkta Olan Sarı, Musto ve Mazlum Adıyaman Kapalı.

Üç güzel şarkı sonra Seni Çok Seviyorum Yüreği Dağ Olan Koca. Ali Gül, Salim Bozda, Yıldırım Bozda, Kaleli Orhan Uğur. Bu canlara selamlarım. Bakir Gece Bir Söz, Kaptanın Ustalı Fırtınalı Deniz'de Belli Olur. Ama

0: yan yok, içim çaresiz.
1: Yakup Kaya, İbrahim Acar katkılarıyla Murat'la Gönül'den Gönül'e devam ediyor.

Unut, sen de unut beni. Kimler unutmadı ki zaten? Sen de unut. Sen de boşver beni. Vazgeç. Vazgeç artık inadından. Sen Allah'ın aşkına vazgeç inadından. Unut beni. İki gözüm, unut beni.

0: sensin, ay sensin, ömrüm seninle geçsin.
1: Buzdağının su yüzüne vuran dalgasıdır aşkım. Bir yansıma bir ışıltı ister. Gece karanlığında, gün aydınlığında. Zümrüt rengi bir dünyaya mahkum kaldı düşler. Bunları yaşa ve yaşatma, ey sevgilim. Bir kahırdan öte anlatsın.

acıtıyordum. Ben sana dargındım, sen bilmiyordun. Kalbimi kırıyor, acıtıyordum.